0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten

0: En sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu
1: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bir önceki programımızda evlilikle ilgili bir seriye başladık. Bugün özellikle evlilikte kadının ihtiyaçları üzerinde konuşacağız. Konuya girmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir önceki programda çift ilişkisini en çok etkileyen şeyin kadın ve erkeğin farklı ihtiyaçlara sahip olması demiştik. Bu ihtiyaçlar her iki taraf için de geçerli, ancak öncelikler farklı. Erkeğin sevgisi, kadının saygısını, kadının saygı duyması erkeğin sevgisini motive eder diye konuşmuştuk. Evet, konumuz kadının evlilikte ihtiyaçları. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, kadının ihtiyaçları ve erkeğin ihtiyaçları farklı demiştik sizin dediğiniz gibi. Kadının ihtiyacı aslında en büyük derin değeri sevgidir. Efesliler 5:22-33'te Pavlus kocalardan karılarını kendileri gibi sevmesini söyler. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Aynı biçimde kocalar karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor bu bölümde. Kadının öncelikle ihtiyacı önemsenmek, ortak mirasçıları olarak onurlandırılmak, değer verilmektir bu anlamda.
0: Evet, 1. Petrus 3:1-7'de de Pavlus kocaların ihtiyacı olan saygıdan bahsettikten sonra erkeklere Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara, yani kadına saygı gösterin ve onlarla anlayış içinde yaşayın da diyor aynı zamanda kutsal kitapta. Evet. Bunu da görüyoruz.
1: Evet, yani başta dediğimiz gibi yiyecek ve içecek gibi sevgi ve saygı her iki taraf için de geçerli. Ama öncelikler tabii ki farklı oluyor, ama bu diğerlerini geçersiz kılmaz.
0: Evet, tabii ki kadının ihtiyacı sevgi dedik aslında, bununla da başladık. Bu noktada kadının istediği sevginin içinde neler aslında o barındırır? Bu sevgiyi nasıl hisseder, daha iyi anlamak açısından biraz daha açabilir miyiz bu konuyu?
1: Evet, bu konuyu bu program boyunca konuşacağız, ama konuşacağımız başlıklar sevgi altında başlıkları söyleyebilirim. Bunların birincisi yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar, yani onurlandırılmaktır. Ve yakınlıkla başlayabiliriz. Evet. Birinci olarak. Yaratılış 2:24'te yine diyor ki, bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır. Buradaki bağlanma sözcüğü İbranice'de sıkı sıkıcı sarılmak, yapışmak, tutmak anlamına gelir. İki kişi yüz yüze birleşir ve tek beden olacak kadar yakın olur aslında. Burada ne demek istiyoruz, yani kadının ihtiyacı olarak yakınlık? Erkek bir dokunuş, bir bakış ya da gülümseme ile karısına doğru yaklaştıkça kadın sevildiğini hissedecektir. Ve birbirlerine pratik olarak günlük hayattan örnek verecek olursak, birbirlerinden ayrı kaldıkları iş saatlerinden sonra eve geldiklerinde ilk dakikalar çoğu zaman aslında akşamın nasıl gideceğini belirliyor bu anlamda. Çünkü kadın için bu... Erkek için de önemlidir herhalde kapıdan geldiğinde iyi bir şekilde karşılanmak, ama kadın için de çok önemli. Erkeğin direkt gidip koltuğa oturmaması ve kadını görmesi, bir gülümsemesi, sarılması bu anlamda çok yakın hissettirecektir. Ve o zaman diyebiliriz ki, yani erkeklere, karınız yemek hazırlıyorken sizin tek yapmak istediğiniz şey koltuğa oturup televizyon seyretmekse, büyük bir zaman kaybediyorsunuz diyebiliriz bu anlamda. Fırsat kaçırıyorsunuz diyebiliriz, ya da yakınlık göstermek açısından. Kocaların bu davranışı karısına sevildiğini hissettirmeyecektir. Ama onun yerine eşi mutfakta yemek hazırlarken onun yanına gidip az da olsa yardım edebilirler. Ya da o yemek hazırlarken erkek de mutfağa girebilir ve gününün nasıl geçtiğini sorabilir. Ayakta birkaç dakika sohbet edebilirler ve kendi günlerinden bahsedebilirler. Veya kadın çocuklarla, başka şeylerle meşgulse bir taraftan yine de eşini dinleyecektir aslında.
0: Evet, tabii ki çoğu evlilikte kadın dahil olma, ilgi, erkek ise bağımsızlık taraftarıdır aslında, ama erkek çok bağımsız olur ya da duvar örerse kadın yakınlık hissetmez ve sevilmediğini de düşünebilir tabii evet. ki. Tüm zaman birlikte bir şey yapacağı anlamına gelmiyor aslında. Ayrı şeyler de yapılabilir ancak yakınlığı hissettirecek anları kullanmak gerçekten önemli. Yani evin içerisinde sizin de örneklerde verdiğiniz gibi o fırsatları kaçırmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle. Aslında bunlar çok zaman alan şeyler değil. Sadece davranış haline gelmesi için, tabii ki düşünmeden yapabilmek için, bunları biraz daha alışkanlık haline getirmek için başlangıçta biraz efor sarf etmek gerekebiliyor. Belki çocukluğumuzda, kültürümüzde çok gördüğümüz bir şey olmayabilir. Babanın gelip anneye sarılması, biraz sohbet etmesi başlangıçta. Ama bunlar değiştirilebilir şeyler. Sadece biraz daha çaba gerektiriyor başlangıçta.
0: Belki o zaman pratik olarak aslında ne yapılabilir? Bunları geliştirebilmek için birkaç örnek verirsek dinleyicilerimiz için de daha iyi açıklık olur.
1: Aslında pratik olarak ne yaptığınızda karılarınız erkeklere söyleyecek olursak yakınlık hisseder. Bu yakınlığı hisseder. Onun elini tuttuğunuzda ara sıra, yani ara sıra dediğimiz ayda yılda bir kere değil ama sık sık yine de, ama sürekli değil. Ona sarıldığınızda, eve geldiğinizde bu birkaç saniye olabilir veya cinsel niyet olmadan şefkat gösterdiğinizde, onunla zaman geçirmek önceliğiniz olduğunda, yani maç seyretmek tabii ki olabilir, bunlar da olacaktır. Ya da arkadaşlarla dışarı çıkmak daha sık olmuyorsa eşle geçirilen zamanlar öncelik olması da yakınlık hissettirecektir eşe. Onunla yalnız olup birbirinize odaklanıp birlikte güldüğünüzde, birlikte küçük şeyler yaptığınızda bile, bir yürüyüş, bir piknik olabilir, başka şeyler olabilir. Veya onunla bazı konuları konuşup onun fikirlerini aldığınızda ve cinsel ilişkiden sonra da ona sarılıp konuştuğunuzda, bunlar bile yani ufak ve bazen düşünmediğimiz şeyler olabilir. Ama gerçekten kadının yakınlığı hissedebileceği küçük şeylerdir, küçük dokunuşlardır.
0: Evet, ve kadın için gerçekten bunlar çok önemli. Tabii maddeler saydınız aslında sevgi başlığının altında ve açık olmak konusu da vardı. Kadınlar kendilerini ifade etmeyi severler ve duyarlıdır da bu konuda. Problemlerini çözmek amacıyla konuşmak isterler. Erkekler ise tam tersi yöndedir ama. Evet. Yani kadın eşinde bir şey olduğunu sezinler ama erkek genellikle bir şey yok der. Bu açıklık konusuna da bir değinelim isterseniz.
1: Evet, erkek duygularını çok fazla ifade etmez. Bu da yaratılış gereğidir aslında. Ama kadın tam tersi yöndedir. Duygularını ifade etmek ister, konuşmak ister, yaşadıklarını aktarmak ister. O şekilde kendisini ifade eder. Erkek kendini açmadığında ne olur? O zaman kadın sevilmediğini hisseder aslında. Çünkü kocası yüreğini ona açmamıştır ve karısıyla iletişim kurmamıştır. İletişim kadın için çok önemli.
0: Evet.
1: Bu anlamda da kadın ve erkeklerden dediğimiz gibi yine de birbirinden farklıdır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. İki farklı elektrik devresi gibi düşünebiliriz. Birisinde 3000 ampul var. Aslında bu Noel ağacı diyoruz ama Türkiye'de yılbaşı ağacı olarak biliniyor. Onların ışıkları vardır ya, bir düzenekte bir sürü ampul var. Bu sistemde bir tanesinde diyelim ki 3000 ampul var ve bir ampul kırıldığında tüm sistem kapanmak üzere tasarlanmış aslında. Diğer düzenekte ise 3000 ampul var. 2000 ampul kırıldığında diğer 1000 hala çalışacak şekilde tasarlanmış. O zaman samimiyet açısından kadın birinci devre gibidir diyebiliriz. 3000 ampulden bir tanesi kırıldığında aslında sistem kapanıyor. Amaç burada, kadının buradaki amacı problem yaratmak değil. Ama o bir ampulü tamir edip sistemi tekrar açmak ve ilişkiye yine de sağlıklı ve güzel bir şekilde devam etmektir aslında. Bazen bu noktada erkeklerden duyuyoruz. Ya her şey bir sorun oluyor, yani bunu kapatalım. Ama erkek için diğer tarafta çok farklı. 3000 ampulden 2000'i bozuksa 1000 taneyle o devam edebilir ve sorun yok diyebilir. Bu anlamda da aslında kadın ve erkek olarak çok farklıyız. Bu nedenle de aslında birçok kez şunu duyuyoruz. Kadın bir çatışmadan sonra hala kızgın ve kırılmış hissederken kocasının hiçbir şey olmamış gibi davranmasından şikayet eder. Adam işe gider ve akşam döndüğünde karısı yaşanan olayı konuşmak için dolup taşmaktadır aslında.
0: Evet, belki koca bu durumu unutmuştur bile ama kadın gün içinde bütün gün bunun üzerinde düşünmüştür. Eminim kadınlar böyle biraz çünkü.
1: Evet.
0: Kadın konuyu açıp hatırlattığında ise kocanın cevabı genelde unutalım gitsin oluyor ama.
1: Evet, evet. Çünkü ona göre aslında normal. Yani o unutup devam edebilir çünkü yaratılış olarak. Ama kadının bu noktada işte bu ihtiyacı bilmek çok önemli. Yani Yani kadının o bir ampulü tamir etmesi lazım sistemin açılması için. O zaman da konuşması lazım ve koca burada ne yapabilir, onun rolü ne? Onu dinleyebilir. Gerçekten iyi bir dinleyici olarak daha önceki programda konuştuğumuz o iletişim becerileriyle dinleyebilir. Ve o zaman zaten bu sorun halinde, o zaman yani birbirimizin penceresinden bakmak bu anlamda çok önemli ve birbirimizin ihtiyacını gözetmek çok önemli. Tamam, bu onun ihtiyacı, konuşması lazım. Tabii ki belli bir saygı çerçevesinde kadın olarak da yani biz konuşmamız lazım diye ağzımıza geldiği gibi saygısızca da konuşamayız. Belli bir süzgeçten geçirmeliyiz. Onlar bir tarafta. O zaman onun ihtiyacı bu diye, onun ihtiyacına göre onun karşılanması olarak buna bakabilirim.
0: Evet, gerçekten iletişim, birbirini anlamak önemli. Yaratılış gereği aslında bu farklılıkların farkında olmak da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz aradan sonra.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk bölümde aslında kadın ve erkeğin yaratılışından, farklılıklarından bahsetmiştik. Ve son olarak kadın problemleri günlük olarak konuşmayı, çözmeyi yeğler demiştik. Öyle ki sorunlar büyümesin ve buna yol açmasın diye. Tabii ki aynı zamanda kocalar da eşlerine sert davranmamalıdır diyoruz. Çünkü Koleseliler 3.19'da ey kocalar karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın da diyor. Buradan devam edelim o zaman konuya.
1: Evet. Kim sert davranır aslında? Biraz burada durup düşünebilirsek. Belki bıkkın, rahatsız, kızgın kişi. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı içinde acılık olabilir. Aslında bunu, yani bu sadece eşiyle olan yaşanan olumsuz şeyden olmayabilir. Kendisinin, kişinin kendisinin geçmişinden de geliyor olabilir ve bunu karısına bir yansıtma yapabilir. Aynı zamanda kadın için de bu geçerli olabilir tabii ki. İki tarafta da geçmişten gelen şeyleri yansıtabiliriz eşlerimize. Ve karısına açık olmak yerine erkek yüreğini kapatır ve karısından hoşlanmadığı izlenimini verir bu anlamda. Çünkü sustuğunda erkek o zaman kadının anladığı şey sevilmiyorum ve hoşlanmıyorum. Kocam tarafından sevilmiyorum. Eğer erkek böyle hissediyorsa, içinde acılık hissediyorsa ya da kızgınsa, sert davranıyorsa o zaman burada yüreğinize bakın ve bunun nerede başladığını keşfedin diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmeyebilirsiniz ama gerçekten istekliyseniz Rab size gösterecektir. Bu konuyu eşinizle uygun zamanda ben diliyle konuşarak anlatabilirsiniz. Sonrasında ise iyi niyetli bir koca olarak karınıza duygusal olarak açık olursanız o da size yakın hissedecek ve sağlıklı bir evlilik için gerekli olan cinsel ilişki içinde istekli olacaktır. Kadın açıklık ve yakınlık olmadıkça cinsel olarak birlikte olmakta da çok zorlanır ki sağlıklı bir cinsel ilişkinin de gerçekten duygusal bağı, yani evliliği güçlü tutmakta da çok büyük bir önemi olduğundan bahsetmiştik. Birçok sorunun sonucunda aslında eşlerin problemlerinden bir tanesi de budur. Onun için bunu da önlemek için her konuda aslında sert davranmamak ve bu sertlik nereden geliyor? Ben çünkü böyle olduğunda kadın yakın hissetmeyeceği için o zaman kocasıyla ilişkide girmekte çok zorlanır.
0: Evet. Tabii ki sert davranmamanın en iyi örneğini aslında İsa Mesih'te görüyoruz biz. Çünkü bağıra bağıra buyruk vermedi, kavga etmedi. Halbuki bunu yapacak gücü ve yetkisi de vardı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, onun güçlü sözüyle her şey devam ediyor. Ama buna rağmen insanlar ona geldiğinde, ona soru sorduğunda onlara yumuşak huyla cevapladı ve acılarını paylaştı aslında. Onlara yardım etti, sorularına cevap verdi ve aynı şekilde kocalar da aslında karılarına aynı yumuşak huylulukla yanıt verebilirler ve sert davranmayabilirler ve bu ilişkiyi daha çok güçlendirecektir.
1: Evet, evet. Ve o zaman pratik olarak bakacak olursak günlük hayatımızda erkekler de duygularını paylaştığında eşlerinin gününün nasıl geçti, kendi günlerinin nasıl geçtiğinden ve zorluklardan bahsettiğinde veya konuşmayı başlatmak için girişimde bulunduklarında, genelde çünkü kadın soru sorarak erkeğin gününü, hayatını, o gün neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Ama erkekler de bu konuda biraz çaba sarf edebilirse o zaman hem de karılarının ne hissettiğini ve fikirlerini sorduklarında kendi hayatlarında olan şeylerle ilgili veya konuşurken gerçekten tüm dikkatlerini vermek de önemlidir. Yani bir taraftan karısıyla sohbet halindeyken kocalar telefona bakıyorsa ya da televizyona bakıyorsa o zaman da bu da çok o yakınlığı, açıklığı hissettirmiyor aslında.
0: Evet, aslında toplumumuzda şu an büyük bir sorun bu. Çünkü o kadar çok telefon, televizyon, tabletle iç içeyiz ki konuşurken bile birbirinin yüzüne bakmıyor insanlar. Hatta bir araya gelip sadece telefona bakıyorlar
1: maalesef. Evet, ama bu ilişkiyi güçlendirmek konusunda gerçekten bir faydası yok. Yani fiziksel olarak orada olabiliriz ama kafa olarak ve duygusal olarak orada olmadığımızda o zaman yine de yok gibiyiz aslında.
0: Evet.
1: Hem de erkekler maddi durumlar hakkında, farklı iş imkanları hakkında, gelecek konusundaki fikirler hakkında eşleriyle konuştuğunda veya bu konular üzerinde birlikte dua ettiklerinde o zaman kadın yine de açık olduğunu hissedecektir. Pratik örnekler olarak.
0: Evet, tabii ki anlayışlı olmak konusu da vardı listede, sevgi başlığının altında ve çok önemli ilişkide. Biraz bunun üzerinde de duralım
1: Evet, anlayışlı olmak konusunda aslında yine Kutsal Kitap'ta Petrus 3. bölümde şöyle diyor. Ey kocalar, sizde daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Onları tamamen anlayın demiyor aslında. Onlarla anlayış içinde yaşayın. Yani biz erkekleri, kadın olarak erkekleri tamamen anlamakla yükümlü değiliz. Erkekler de kadınları tamamen anlamak. Ama anlayış içerisinde olun diyor ve anlayış içerisinde olabiliriz. Burada hem de şunu da açıklığa kavuşturmak isterim aslında. Burada kadınlar için daha zayıf varlıklar olan eşleriniz diyor. Buradaki zayıf kelimesi kadınların erkeklerden daha güçsüz, önemsiz olduğu anlamında değildir. Kadın ve erkek eşittir. Ama burada iki farklı kap örneğiyle bakabiliriz. Birisi porselen, diğeri ise bakır kap gibi diyebiliriz. Koca bakır, kadın ise porselen kap gibidir. Birisi diğerinden daha az değerli anlamında değildir. Her ikisi farklı amaçla, farklı içeriklerde ve farklı fonksiyonları olmak üzere yapılmıştır aslında. Porselen kap olan kadın daha hassastır, daha kırılgandır. Koca yüreğinde bir kadını kimse anlayamaz diye düşünebilir ve arkasını dönüp bir yere gidebilir ya da bir süre duvar örebilir. Eğer erkekler böyle düşünüyorsa o zaman gerçekten kendi yüreklerine bakmalılar. Çünkü biz tamamen anlamıyoruz ama anlayış içerisinde yaşayabiliriz. Bu da yine birbirimizin ihtiyacını, birbirimizin yaratılışını anlayarak olacak. Bu bakır ve porselen kap örneğindeki gibi. Bu ayet bu anlamdadır.
0: Evet. Tabii ki başta konuştuğumuz o yakınlık, açıklık, anlayış ile birlikte giden bir durum.
1: Evet.
0: Yani karınıza yakın ve açık olduğunda, kendisini anladığınızda en azından anlamaya çalıştığını hissedecektir. Tabii ki bu da çok önemli. Kadın yükünü kocasıyla paylaşmak ister her zaman. Kadının yükünü bir şekilde dile getirmesi, sizi yükü bırakabilecek büyük omuzlar olarak görmesi, tabii erkeği o şekilde görmesi de önemlidir. O zaman kadın anlayış için geldiğinde bir iltifat, sevginin büyük bir parçası aslında bu noktada. Siz onu susturduğunuzda ya da duymazdan geldiğinizde bu onun ruhunu mahveden bir durum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Nasıl anlayışlı bir koca olmak da gerekiyor tabii ki burada. O da önemli. Biraz bahsedebiliriz.
1: Aslında bunun için en güçlü silah kulaklar. ve dinleme şekli önemlidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dinlerken telefona bakıyorsak, televizyona bakıyorsak, başka yere şeyle ilgileniyorsak o zaman aslında bu iyi bir dinleme şekli olmuyor. Erkekler genelde hem de dinleyip hemen sorunlarına kısa çözüm getirmek ve bitirmek isterler. Ama kadının ihtiyacı genellikle içtenlikle dinlenmektir. Yani onu hissettiklerini, duygularını tamamen aktarmaktır. Tabii ki bunu daha sonra erkeğin ihtiyaçları içinde de konuşacağız ama biz kadınlar olarak da erkeğin ihtiyacı, bu ihtiyacını da göz önünde bulundurmalıyız. Kendimizi ifade ederken, aktarırken. Çünkü gerçekten erkekler için bir konu hakkında çok uzun konuşmak çok zor. O yüzden biz de bunu bilerek, kadınlar da bunu bilerek daha özet, daha süzgeçten geçirip düşünüp ona göre güzel bir şekilde, net bir şekilde aktarabilirler. Ama bir saat boyunca aynı konu üzerinde şikayet ederek konuştuğumuzda bunu karşıdaki kişi algılayamayabilir. O yüzden yani her iki tarafta birbirinin ihtiyacını ve birbirinin özelliğini bilerek aslında aktarabilir. O zaman bu biraz önce yani bu diğer konuda dediğimiz eve geldiğinizde hemen konuşmak için fırsat olmayabilir. Belki hani mutfakta bir iki dakika konuşun, sohbet edin dedik. Bazen ortam farklı oluyor. Kadın meşgul olabilir, çocuklarla ortam olmayabilir. Bazen misafir olabilir direkt veya bir yere gidilebilir. Bu çok normal bir durumdur aslında. Evlilikte. Ama bunun için iyi rutinler oluşturmamız bu ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamında çok önemlidir. Bu rutinlerden en büyük şey ne olabilir? Akşam yatmadan önce en az bir saat vaktimizin olması eşimizle baş başa. Bu yani çoğunlukla mümkün olabilir. Genelde Türk kültüründe belki bazen çocuklar anne babalarla aynı saatte yatıyorlar. Ve o zaman eşler ne zaman konuşacaklar? Ayak üzerinde konuşuyorlar ve ayak üzerinde yapılan konuşmalar, ciddi konuşmalar aslında çok iyi sonuçlanmıyor genelde. Bu anlamda bu dinleme dedik, birbirimizi dinlemek, anlayışlı olmak, yakın olmak, açık olmak yani bu konuları konuşuyoruz. Bu rutinler oturmadığı sürece aslında bu yakınlığı ve açıklığı yakalamamız mümkün değil. Çünkü bu fırsatları yaratmamız lazım konuşabilmek için. O yüzden de rutinin en önemli parçası diyebilirim. Mümkünse birlikte ailece yemek yemek ve çocukların anne babalardan çok daha önce yatağa girmesi. Öyle ki anne babaların çocukların önünde değil, ayrı bir şekilde baş başa geçirebilecekleri zamanlar olsun. Hem günlerini konuşabilecekleri hem de birlikte bir şey yapabilecekleri. Hı hı. Belki küçük bir şey izlemek, bir oyun oynamak, bir sohbet etmek, yani birçok şey olabilir. Bazen de ayrı ayrı şeyler yapabilirler, dinlenebilirler. Ama gerçekten bu günlük rutinin evliliğin sağlığı, çift ilişkisinin sağlığı açısından çok büyük bir rolü var. O zaman pratik olarak bu açıklık konusunda ne diyebiliriz? Yani doğru şekilde, erkekler doğru şekilde dinlediğinde ve geri bildirim verdiğinde veya eşleri sormadığı sürece problemlerine hemen çözüm önerileri sunmadıklarında, onların duygularını tanımlamaya başladıklarında ve erkeklere mantıksız gelse de eşlerinin duygularını göz ardı etmeyip küçümsemediklerinde, hı hı, kadın bu açıklığı hissetmiş, anlayışı hissetmiş olacaktır. Evet. Açıklığı ve anlayışı.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Tabii ki yavaş yavaş toparlayacak olursak, aslında bugün kadının öncelikle ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk ve siz bu sevgiyi barındıran maddelerden bahsettiniz. Yakınlık, açıklık, anlayış gibi. Son olarak toparlamak gerekirse, kısaca bir özetlersek ne söyleyebiliriz? İhtiyaç tam olarak ne ve eşler ne yapmalı bu konuda kocalar?
1: Evet, pratik olarak her biri için bazı pratik olarak örnekler verdik. Gerçekten bu anlamda eşlerin birbirlerinin bu ihtiyaçlarını bilmesi ve bunu karşılamak amacıyla buna odaklanması çok önemli. Yani ben sadece kendim, ben merkezli değil de karşıdaki eşimin acaba ne ihtiyacı var ve burada nasıl davranabilirim ve neyi değiştirebilirim? Daha önceki programlarda dediğimiz gibi bu duygusal bağlılığı, evlilik için çok gerekli olan duygusal bağlılığı bir ağaca, bir fidana benzetmiştik. Bu ihtiyaçlar aracılığıyla besleyeceğiz, hı hı, ve bunu beslemeye, yapmaya devam ettikçe o zaman bizim duygusal bağlılığımız çok daha güçlü olacak ve çift ilişkimiz çok daha güçlü olacaktır.
0: Evet, tabii ki farklı başlıklar da var ama bir sonraki programda aslında onları da ele alacağız, konuşacağız. Şimdilik zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı. Bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
1: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudiler bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut, hı hı, peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani ona, hı hı, bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O, evet, gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için Yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy, toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e, evet, verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle, hı hı, ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vaadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular.
0: Hı hı.
1: Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda, bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşil döneminde giriyor. Bir kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
0: beklediği gibi
1: olmuyor, yani uymadığını görüyorlar.
0: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var. Ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
1: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Hı hı. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklandılar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibi ise ve mutlak yetkiye sahip ise egemenliği altında olanlara, Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde, Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Ve burada anlıyoruz ki Rab, yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi. Ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde bir ruhsal krallık var.
0: Evet.
1: Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
0: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
1: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek, içecek sorun değil. Doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi, yenilmez mi diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir. Ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme.
0: Evet.
1: Yani bu şekilde söylüyor. Ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Sevinç. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor. Barışmadan söz ediyor. Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insanı akladı dediğinde, müjdede, müjde aracılığıyla akladı dediğinde Tanrı insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda. Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın, yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara, yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor. Yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır. Dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani evet, kendi doğruluğuyla yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde, birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
0: Evet.
1: Ve diğeri de esenlik dediğinde, esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var. Yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü esenlik getiren işlerle paraleldir. Ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
0: Evet. Ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
1: Evet ve işte bu esenlik sevinç getiriyor.
0: Hı hı.
1: Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek.
0: Hı hı.
1: Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı.
0: Evet.
1: Bir çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Hı hı. Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
1: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır.
0: Hı hı.
1: Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik, hı hı, bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum, İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor, benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünyayla ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendi krallığının ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi, yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar. O öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi, yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum. Bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dedi, Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani evet. Bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır, onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir. ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insan da var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Hı hı. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman, hı hı, müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Hı hı. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet. Aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda, hı hı, tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı, hı-hı, şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Hı-hı. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla nedir? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız.
0: Evet, tabii ki bir baba gibi Tanrı'ya yaklaşmak çok güzel ve o sevgiyi hissetmek çok değerli. Tabii ki bu krallık içerisinde tahttan da bahsediliyor. Gerçekten Tanrı bir tahta oturuyor mu? Dünyasal kral gibi, yani bir tahtı var mı?
1: Yine işte bizim anlamamız için Tanrı dünyada olan bazı unsurları kullanıyor. Hı hı. Yani taht da neyi ifade eder? Yani bir yetkiyi ifade eder. Hı hı. Ve oradaki oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Hı hı. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade, hı hı, ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
0: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
1: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
0: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü Yaratan bir tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir tanrı var. Egemenimiz olan bir tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Yani bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz. Ve orada yazılanlara iman etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor: Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de sevgili dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Zaman doldu. Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu size kurtuluş getirecek.
0: Evet, son olarak aslında İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Çünkü zaten bu programın amacı aslında toplumda bilinen İsa Mesih'in kimliğinin gerçekte aslında İncil'de, kutsal kitapta ki açıklanış şeklinden farklı olduğu. Bunun yerine bu programda İsa Mesih'in gerçek kimliğini göstermeye çalışıyoruz. Onun için onun kimliğiyle ilgili ne anlayabiliriz krallığının bu dünyada olmaması açısından?
1: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
0: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: İncil, Matta 20. bölüm.
1: Bağcı benzetmesi. Göklerin egemenliği, sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamları gördü. Onlara, ''Siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm.'' dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara, ''Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?'' diye sordu. ''Kimse bize iş vermedi ki.'' dediler. Onlara, ''Siz de bağa gidin, çalışın.'' dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına, ''İşçileri çağır.'' dedi. ''Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver.'' Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor. İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu baş kâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek. Bir annenin isteği. O sırada Zebedi oğullarının annesi oğulları ile birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına, ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Kadın, ''Buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun.'' dedi. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' diye karşılık verdi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Evet, içebiliriz.'' dediler. İsa onlara, ''Elbette benim kasemden içeceksiniz.'' dedi. ''Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır.'' Bunu işiten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. ''Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.'' İki körün gözleri açılıyor. Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör, İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de, onlar, ''Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!'' diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. ''Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?'' diye sordu. Onlar da, ''Ya Rab, gözlerimiz açılsın.'' dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: Matta 21. bölüm.
1: İsa'nın Yeruşalim'e girişi. Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, ''Karşınızdaki köye gidin.'' dedi. ''Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz.'' Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki, ''İşte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş, sana geliyor.'' Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. ''Davut oğluna hozana! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun! En yücelerde hozana!'' İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent ''Bu kimdir?'' diyerek çalkandı. Kalabalıklar, bu Celile'nin Nasıra kentinden Peygamber İsa'dır diyordu. İsa satıcıları tapınaktan kovuyor. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna Hozana diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya, "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. Meyvesiz incir ağacı. İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca, "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakta kalmazsınız. Şu dağa, kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız." İsa'nın yetkisi. İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek, "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize, öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek, halkın tepkisinden korkuyoruz çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor. İsa'ya bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi. İki oğul benzetmesi. Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, "Oğlum, git bugün bağda çalış," dedi. Oğlu, "Gitmem," dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, "Olur efendim," dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız." Bağ kiracıları benzetmesi. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi, üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağ bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, "Oğlumu sayarlar," diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek, bağ da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek." Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com

0: Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bir önceki programımızda evlilikle ilgili bir seriye başladık. Bugün özellikle evlilikte kadının ihtiyaçları üzerinde konuşacağız. Konuya girmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir önceki programda çift ilişkisini en çok etkileyen şeyin kadın ve erkeğin farklı ihtiyaçlara sahip olması demiştik. Bu ihtiyaçlar her iki taraf için de geçerli ancak öncelikler farklı. Erkeğin sevgisi, kadının saygısını, kadının saygı duyması erkeğin sevgisini motive eder diye konuşmuştuk. Evet, konumuz kadının evlilikte ihtiyaçları. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, kadının ihtiyaçları ve erkeğin ihtiyaçları farklı demiştik sizin dediğiniz gibi. Kadının ihtiyacı aslında en büyük derin değeri sevgidir. Hı hı. Efesliler 5:22-33'te Pavlus kocalardan karılarını kendileri gibi sevmesini söyler. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Aynı biçimde kocalar karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Hı hı. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor bu bölümde. Kadının öncelikle ihtiyacı önemsenmek, ortak mirasçıları olarak onurlandırılmak, değer verilmektir bu anlamda.
0: Evet, 1. Petrus 3:1-7'de de Pavlus kocaların ihtiyacı olan saygıdan bahsettikten sonra erkeklere Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara, yani kadına saygı gösterin ve onlarla anlayış içinde yaşayın da diyor aynı zamanda kutsal kitapta. Evet. Bunu da görüyoruz.
1: Evet, yani başta dediğimiz gibi yiyecek ve içecek gibi sevgi ve saygı her iki taraf için de geçerli. Hı-hı. Ama öncelikler tabii ki farklı oluyor ama bu diğerlerini geçersiz kılmaz.
0: Evet, tabii ki kadının ihtiyacı sevgi dedik aslında, bununla da başladık. Bu noktada kadının istediği sevginin içinde neler aslında o barındırır? Bu sevgiyi nasıl hisseder, daha iyi anlamak açısından biraz daha açabilir miyiz bu konuyu?
1: Evet, bu konuyu bu program boyunca konuşacağız ama konuşacağımız başlıklar sevgi altında başlıkları, hı hı, söyleyebilirim. Bunların birincisi yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar, yani onurlandırılmaktır. Hı hı. Ve yakınlıkla başlayabiliriz, evet, birinci olarak. Yaratılış 2:24'te yine diyor ki bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır. Buradaki bağlanma sözcüğü İbranice'de sıkı sıkıcı sarılmak, yapışmak, hı hı, tutmak anlamına gelir. İki kişi yüz yüze birleşir ve tek beden olacak kadar yakın olur aslında. Burada ne demek istiyoruz, yani kadının ihtiyacı olarak yakınlık? Erkek bir dokunuş, bir bakış ya da gülümseme ile karısına doğru yaklaştıkça kadın sevildiğini hissedecektir. Hı hı. Ve birbirlerine pratik olarak günlük hayattan örnek verecek olursak, birbirlerinden ayrı kaldıkları iş saatlerinden sonra eve geldiklerinde ilk dakikalar çoğu zaman aslında akşamın nasıl gideceğini belirliyor, hı hı, bu anlamda. Çünkü kadın için bu... Erkek için de önemlidir herhalde kapıdan geldiğinde iyi bir şekilde karşılanmak ama kadın için de çok önemli. Erkeğin direkt gidip koltuğa oturmaması, hı hı, ve kadını görmesi, bir gülümsemesi, sarılması bu anlamda çok yakın hissettirecektir. Ve o zaman diyebiliriz ki, yani erkeklere, karınız yemek hazırlıyorken sizin tek yapmak istediğiniz şey koltuğa oturup televizyon seyretmekse büyük bir zaman kaybediyorsunuz diyebiliriz bu anlamda. Hı hı. Fırsat kaçırıyorsunuz diyebiliriz, ya da yakınlık göstermek açısından. Kocaların bu davranışı karısına sevildiğini hissettirmeyecektir. Ama onun yerine eşi mutfakta yemek hazırlarken onun yanına gidip az da olsa yardım edebilirler. Ya da o yemek hazırlarken erkek de mutfağa gidebilir ve, hı hı, gününün nasıl geçtiğini sorabilir. Ayakta birkaç dakika sohbet edebilirler, hı hı, ve kendi günlerinden bahsedebilirler. Veya kadın çocuklarla başka şeylerle meşgulse bir taraftan yine de eşini dinleyecektir aslında.
0: Evet, tabii ki çoğu evlilikte kadın dahil olma, ilgi, erkek ise bağımsızlık taraftarıdır aslında ama erkek çok bağımsız olur ya da duvar örerse kadın yakınlık hissetmez ve sevilmediğini de düşünebilir evet. Tabii ki. Tüm zaman birlikte bir şey yapacağı anlamına gelmiyor aslında. Ayrı şeyler de yapılabilir ancak yakınlığı hissettirecek anları kullanmak gerçekten önemli. Yani evin içerisinde sizin de örneklerde verdiğiniz gibi o fırsatları kaçırmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle. Aslında bunlar çok zaman alan şeyler değil. Hı-hı. Sadece davranış haline gelmesi için, tabii ki düşünmeden yapabilmek için, bunları biraz daha alışkanlık haline getirmek için başlangıçta biraz efor sarf etmek gerekebiliyor. Hı-hı. Belki çocukluğumuzda, kültürümüzde çok gördüğümüz bir şey olmayabilir. Babanın gelip anneye sarılması, biraz sohbet etmesi başlangıçta. Ama bunlar değiştirilebilir şeyler. Sadece biraz daha çaba gerektiriyor başlangıçta.
0: Belki o zaman pratik olarak aslında ne yapılabilir? Bunları geliştirebilmek için birkaç örnek verirsek dinleyicilerimiz için de daha iyi açıklık olur.
1: Aslında pratik olarak ne yaptığınızda karılarınız erkeklere söyleyecek olursak yakınlık hisseder. Bu yakınlığı hisseder. Onun elini tuttuğunuzda ara sıra dediğimiz ayda yılda bir kere değil ama sık sık yine de ama sürekli değil. Ona sarıldığınızda, eve geldiğinizde bu birkaç saniye olabilir veya cinsel niyet olmadan şefkat gösterdiğinizde, onunla zaman geçirmek önceliğiniz olduğunda, yani maç seyretmek tabii ki olabilir. Bunlar da olacaktır. Ya da arkadaşlarla dışarı çıkmak daha sık olmuyorsa eşle geçirilen zamanlar öncelik olması da yakınlık hissettirecektir eşe. Onunla yalnız olup birbirinize odaklanıp birlikte güldüğünüzde, birlikte küçük şeyler yaptığınızda bile, bir yürüyüş, bir piknik olabilir, başka şeyler olabilir. Veya onunla bazı konuları konuşup onun fikirlerini aldığınızda ve cinsel ilişkiden sonra da ona sarılıp konuştuğunuzda, bunlar bile yani ufak ve bazen düşünmediğimiz şeyler olabilir ama gerçekten kadının yakınlığı hissedebileceği küçük şeylerdir, küçük dokunuşlardır.
0: Evet, ve kadın için gerçekten bunlar çok önemli. Tabii maddeler saydınız aslında sevgi başlığının altında ve açık olmak konusu da vardı. Kadınlar kendilerini ifade etmeyi severler ve duyarlıdır da bu konuda. Problemlerini çözmek amacıyla konuşmak isterler. Erkekler ise tam tersi yöndedir ama. Evet. Yani kadın eşinde bir şey olduğunu sezinler ama erkek genellikle bir şey yok der. Bu açıklık konusuna da bir değinelim isterseniz.
1: Evet, erkek duygularını çok fazla ifade etmez. Bu da yaratılış gereğidir aslında. Ama kadın tam tersi yöndedir. Duygularını ifade etmek ister, konuşmak ister, yaşadıklarını aktarmak ister. O şekilde kendisini ifade eder. Erkek kendini açmadığında ne olur? O zaman kadın sevilmediğini hisseder aslında. Çünkü kocası yüreğini ona açmamıştır ve karısıyla iletişim kurmamıştır. İletişim kadın için çok önemli.
0: Evet.
1: Bu anlamda da kadın ve erkeklerden dediğimiz gibi yine de birbirinden farklıdır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. İki farklı elektrik devresi gibi düşünebiliriz. Birisinde 3000 ampul var. Aslında bu Noel ağacı diyoruz ama Türkiye'de yılbaşı ağacı olarak biliniyor. Onların ışıkları vardır ya, bir düzenekte bir sürü ampul var. Bu sistemde bir tanesinde diyelim ki 3000 ampul var ve bir ampul kırıldığında tüm sistem kapanmak üzere tasarlanmış aslında. Diğer düzenekte ise 3000 ampul var. 2000 ampul kırıldığında diğer 1000 hala çalışacak şekilde tasarlanmış. O zaman samimiyet açısından kadın birinci devre gibidir diyebiliriz. 3000 ampulden bir tanesi kırıldığında aslında sistem kapanıyor. Amaç burada, kadının buradaki amacı problem yaratmak değil ama o bir ampulü tamir edip sistemi tekrar açmak ve ilişkiye yine de sağlıklı ve güzel bir şekilde devam etmektir aslında. Bazen bu noktada erkeklerden duyuyoruz ya, her şey bir sorun oluyor, yani bunu kapatalım, ama erkek için diğer tarafta çok farklı. 3000 ampulden 2000'i bozuksa 1000 taneyle o devam edebilir ve sorun yok diyebilir. Bu anlamda da aslında kadın ve erkek olarak çok farklıyız. Bu nedenle de aslında birçok kez şunu duyuyoruz. Kadın bir çatışmadan sonra hala kızgın ve kırılmış hissederken kocasının hiçbir şey olmamış gibi davranmasından şikayet eder. Adam işe gider ve akşam döndüğünde karısı yaşanan olayı konuşmak için dolup taşmaktadır aslında.
0: Evet, belki koca bu durumu unutmuştur bile ama kadın gün içinde bütün gün bunun üzerinde düşünmüştür eminim kadınlar böyle biraz çünkü.
1: Evet.
0: Kadın konuyu açıp hatırlattığında ise kocanın cevabı genelde unutalım gitsin oluyor ama.
1: Evet, evet. Çünkü ona göre aslında normal. Yani o unutup devam edebilir çünkü yaratılış olarak. Ama kadının bu noktada işte bu ihtiyacı bilmek çok önemli. Yani kadının o bir ampulü tamir etmesi lazım sistemin açılması için. O zaman da konuşması lazım ve koca burada ne yapabilir, onun rolü ne? Onu dinleyebilir. Gerçekten iyi bir dinleyici olarak daha önceki programda konuştuğumuz o iletişim becerileriyle dinleyebilir. Ve o zaman zaten bu sorun halinde o zaman yani birbirimizin penceresinden bakmak bu anlamda çok önemli. Ve birbirimizin ihtiyacını gözetmek çok önemli. Tamam bu onun ihtiyacı, konuşması lazım. Tabii ki belli bir saygı çerçevesinde kadın olarak da yani biz konuşmamız lazım diye ağzımıza geldiği gibi saygısızca da konuşamayız. Belli bir süzgeçten geçirmeliyiz onlar bir tarafta. O zaman onun ihtiyacı bu diye onun ihtiyacına göre onun karşılanması olarak buna bakabilirim.
0: Evet, gerçekten iletişim, birbirini anlamak önemli. Yaratılış gereği aslında bu farklılıkların farkında olmak da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz aradan sonra.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk bölümde aslında kadın ve erkeğin yaratılışından, farklılıklarından bahsetmiştik. Ve son olarak kadın problemleri günlük olarak konuşmayı, çözmeyi yeğler demiştik. Öyle ki sorunlar büyümesin ve buna yol açmasın diye. Tabii ki aynı zamanda kocalar da eşlerine sert davranmamalıdır diyoruz. Çünkü Koleseliler 3.19'da ey kocalar karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın da diyor. Buradan devam edelim o zaman konuya.
1: Evet. Kim sert davranır aslında? Biraz burada durup düşünebilirsek. Belki bıkkın, rahatsız, kızgın kişi. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı içinde acılık olabilir. Aslında bunu yani bu sadece eşiyle olan yaşanan olumsuz şeyden olmayabilir. Kişinin kendisinin geçmişinden de geliyor olabilir ve bunu karısına bir yansıtma yapabilir. Aynı zamanda kadın için de bu geçerli olabilir tabii ki. İki tarafta da geçmişten gelen şeyleri yansıtabiliriz eşlerimize. Ve karısına açık olmak yerine erkek yüreğini kapatır ve karısından hoşlanmadığı izlenimini verir bu anlamda. Çünkü sustuğunda erkek o zaman kadının anladığı şey sevilmiyorum ve hoşlanmıyorum. Kocam tarafından sevilmiyorum. Eğer erkek böyle hissediyorsa, içinde acılık hissediyorsa ya da kızgınsa, sert davranıyorsa o zaman burada yüreğinize bakın ve bunun nerede başladığını keşfedin diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmeyebilirsiniz ama gerçekten istekliyseniz Rab size gösterecektir. Bu konuyu eşinizle uygun zamanda ben diliyle konuşarak anlatabilirsiniz. Sonrasında ise iyi niyetli bir koca olarak karınıza duygusal olarak açık olursanız o da size yakın hissedecek ve sağlıklı bir evlilik için gerekli olan cinsel ilişki içinde istekli olacaktır. Kadın açıklık ve yakınlık olmadıkça cinsel olarak birlikte olmakta da çok zorlanır ki sağlıklı bir cinsel ilişkinin de gerçekten duygusal bağı yani evliliği güçlü tutmakta da çok büyük bir önemi olduğundan bahsetmiştik. Birçok sorunun sonucunda aslında eşlerin problemlerinden bir tanesi de budur. Onun için bunu da önlemek için her konuda aslında sert davranmamak ve bu sertlik nereden geliyor? Ben çünkü böyle olduğunda kadın yakın hissetmeyeceği için o zaman kocasıyla ilişkide girmekte çok zorlanır.
0: Evet. Tabii ki sert davranmamanın en iyi örneğini aslında İsa Mesih'te görüyoruz biz. Çünkü bağıra bağıra buyruk vermedi, kavga etmedi. Halbuki bunu yapacak gücü ve yetkisi de vardı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, onun güçlü sözüyle her şey devam ediyor. Ama buna rağmen insanlar ona geldiğinde, ona soru sorduğunda onlara yumuşak huyla cevapladı ve acılarını paylaştı aslında. Onlara yardım etti, sorularına cevap verdi ve aynı şekilde kocalar da aslında karılarına aynı yumuşak huylulukla yanıt verebilirler ve sert davranmayabilirler ve bu ilişkiyi daha çok güçlendirecektir.
1: Evet. Evet ve o zaman pratik olarak bakacak olursak günlük hayatımızda erkekler de duygularını paylaştığında eşlerinin gününün nasıl geçti, kendi günlerinin nasıl geçtiğinden ve zorluklardan bahsettiğinde veya konuşmayı başlatmak için girişimde bulunduklarında genelde çünkü kadın soru sorarak erkeğin gününü, hayatını, o gün neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Ama erkekler de bu konuda biraz çaba sarf edebilirse o zaman hem de karılarının ne hissettiğini ve fikirlerini sorduklarında kendi hayatlarında olan şeylerle ilgili veya konuşurken gerçekten tüm dikkatlerini vermek de önemlidir. Yani bir taraftan karısıyla sohbet halindeyken kocalar telefona bakıyorsa ya da televizyona bakıyorsa o zaman da bu da çok o yakınlığı, açıklığı hissettirmiyor aslında.
0: Evet, aslında toplumumuzda şu an büyük bir sorun bu. Çünkü o kadar çok telefon, televizyon, tabletle iç içeyiz ki konuşurken bile birbirinin yüzüne bakmıyor insanlar. Hatta bir araya gelip sadece telefona bakıyorlar maalesef.
1: Ama bu ilişkiyi güçlendirmek konusunda gerçekten bir faydası yok. Yani fiziksel olarak orada olabiliriz ama kafa olarak ve duygusal olarak orada olmadığımızda o zaman yine de yok gibiyiz aslında.
0: Evet.
1: Hem de erkekler maddi durumlar hakkında, farklı iş imkanları hakkında, gelecek konusundaki fikirler hakkında eşleriyle konuştuğunda veya bu konular üzerinde birlikte dua ettiklerinde o zaman kadın yine de açık olduğunu hissedecektir pratik örnekler olarak.
0: Evet, tabii ki anlayışlı olmak konusu da vardı listede sevgi başlığının altında ve çok önemli ilişkide biraz bunun üzerinde de duralım
1: Evet, anlayışlı olmak konusunda aslında yine Kutsal Kitap'ta Petrus 3. bölümde şöyle diyor. Ey kocalar, sizde daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Onları tamamen anlayın demiyor aslında. Onlarla anlayış içinde yaşayın. Yani biz erkekleri, kadın olarak erkekleri tamamen anlamakla yükümlü değiliz. Erkekler de kadınları tamamen anlam. Ama anlayış içerisinde olun diyor ve anlayış içerisinde olabiliriz. Burada hem de şunu da açıklığa kavuşturmak isterim aslında. Burada kadınlar için daha zayıf varlıklar olan eşleriniz diyor. Buradaki zayıf kelimesi kadınların erkeklerden daha güçsüz, önemsiz olduğu anlamında değildir. Kadın ve erkek eşittir. Ama burada iki farklı kap örneğiyle bakabiliriz. Birisi porselen, diğeri ise bakır kap gibi diyebiliriz. Hı hı. Koca bakır, kadın ise porselen kap gibidir. Birisi diğerinden daha az değerli anlamında değildir. Her ikisi farklı amaçla, farklı içeriklerde ve farklı fonksiyonları olmak üzere yapılmıştır aslında. Hı hı. Porselen kap olan kadın daha hassastır, daha kırılgandır. Koca yüreğinde bir kadını kimse anlayamaz diye düşünebilir ve arkasını dönüp bir yere gidebilir ya da bir süre duvar örebilir. Eğer erkekler böyle düşünüyorsa o zaman gerçekten kendi yüreklerine bakmalılar. Çünkü biz tamamen anlamıyoruz ama anlayış içerisinde yaşayabiliriz. Bu da yine birbirimizin ihtiyacını, birbirimizin yaratılışını anlayarak olacak. Bu bakır ve porselen kap örneğindeki gibi. Bu ayet bu anlamdadır.
0: Evet. Tabii ki başta konuştuğumuz o yakınlık, açıklık, anlayış ile birlikte giden bir durum.
1: Evet.
0: Yani karınıza yakın ve açık olduğunda, kendisini anladığınızda en azından anlamaya çalıştığını hissedecektir tabii ki, bu da çok önemli. Kadın yükünü kocasıyla paylaşmak ister her zaman. Kadının yükünü bir şekilde dile getirmesi, sizi yüklü ki bırakabilecek büyük omuzlar olarak görmesi, tabii erkeği o şekilde görmesi de önemlidir. O zaman kadın anlayış için geldiğinde bir iltifat, sevginin büyük bir parçası aslında bu noktada. Siz onu susturduğunuzda ya da duymazdan geldiğinizde bu onun ruhunu mahveden bir durum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Nasıl anlayışlı bir koca olmak da gerekiyor tabii ki burada. O da önemli. Biraz bahsedebiliriz.
1: Aslında bunun için en güçlü silah kulaklar. ve dinleme şekli önemlidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dinlerken telefona bakıyorsak, televizyona bakıyorsak, başka yerlere şeyle ilgileniyorsak o zaman aslında bu iyi bir dinleme şekli olmuyor. Erkekler genelde hem de dinleyip hemen sorunlarına kısa çözüm getirmek ve bitirmek isterler. Ama kadının ihtiyacı genellikle içtenlikle dinlenmektir. Yani onu hissettiklerini, duygularını tamamen aktarmaktır. Tabii ki bunu daha sonra erkeğin ihtiyaçları içinde de konuşacağız ama biz kadınlar olarak da erkeğin ihtiyacı, bu ihtiyacını da göz önünde bulundurmalıyız. Kendimizi ifade ederken, aktarırken. Çünkü gerçekten erkekler için bir konu hakkında çok uzun konuşmak çok zor. O yüzden biz de bunu bilerek, kadınlar da bunu bilerek daha özet, daha süzgeçten geçirip düşünüp ona göre güzel bir şekilde, net bir şekilde aktarabilirler. Ama bir saat boyunca aynı konu üzerinde şikayet ederek konuştuğumuzda bunu karşıdaki kişi algılayamayabilir. O yüzden yani her iki tarafta birbirinin ihtiyacını ve birbirinin özelliğini bilerek aslında aktarabilir. O zaman bu biraz önce yani bu diğer konuda dediğimiz, eve geldiğinizde hemen konuşmak için fırsat olmayabilir. Belki hani mutfakta bir iki dakika konuşun, sohbet edin dedik. Bazen ortam farklı oluyor. Kadın meşgul olabilir, çocuklarla ortam olmayabilir. Bazen misafir olabilir direkt veya bir yere gidilebilir. Bu çok normal bir durumdur aslında. Evlilikte. Ama bunun için iyi rutinler oluşturmamız bu ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamında çok önemlidir. Bu rutinlerden en büyük şey ne olabilir? Akşam yatmadan önce en az bir saat vaktimizin olması eşimizle baş başa. Bu yani çoğunlukla mümkün olabilir. Genelde Türk kültüründe belki bazen çocuklar anne babalarla aynı saatte yatıyorlar. Ve o zaman eşler ne zaman konuşacaklar? Ayak üzerinde konuşuyorlar ve ayak üzerinde yapılan konuşmalar, ciddi konuşmalar aslında çok iyi sonuçlanmıyor genelde. Bu anlamda bu dinleme dedik, birbirimizi dinlemek, anlayışlı olmak, yakın olmak, açık olmak, yani bu konuları konuşuyoruz. Bu rutinler oturmadığı sürece aslında bu yakınlığı ve açıklığı yakalamamız mümkün değil. Çünkü bu fırsatları yaratmamız lazım konuşabilmek için. O yüzden de rutinin en önemli parçası diyebilirim. Mümkünse birlikte ailece yemek yemek ve çocukların anne babalardan çok daha önce yatağa girmesi. Öyle ki anne babaların çocukların önünde değil, ayrı bir şekilde baş başa geçirebilecekleri zamanlar olsun. Hem günlerini konuşabilecekleri hem de birlikte bir şey yapabilecekleri. Belki küçük bir şey izlemek, bir oyun oynamak, bir sohbet etmek, yani birçok şey olabilir. Bazen de ayrı ayrı şeyler yapabilirler, dinlenebilirler. Ama gerçekten bu günlük rutinin evliliğin sağlığı, çift ilişkisinin sağlığı açısından çok büyük bir rolü var. O zaman pratik olarak bu açıklık konusunda ne diyebiliriz? Yani doğru şekilde, erkekler doğru şekilde dinlediğinde ve geri bildirim verdiğinde veya eşleri sormadığı sürece problemlerine hemen çözüm önerileri sunmadıklarında, onların duygularını tanımlamaya başladıklarında ve erkeklere mantıksız gelse de eşlerinin duygularını göz ardı etmeyip küçümsemediklerinde, kadın bu açıklığı hissetmiş, anlayışı hissetmiş olacaktır. Evet. Açıklığı ve anlayışı.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Tabii ki yavaş yavaş toparlayacak olursak, aslında bugün kadının öncelikle ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk ve siz bu sevgiyi barındıran maddelerden bahsettiniz. Yakınlık, açıklık, anlayış gibi. Son olarak toparlamak gerekirse, kısaca bir özetlersek ne söyleyebiliriz? İhtiyaç tam olarak ne ve eşler ne yapmalı bu konuda kocalar?
1: Evet, pratik olarak her biri için bazı pratik olarak örnekler verdik. Gerçekten bu anlamda eşlerin birbirlerinin bu ihtiyaçlarını bilmesi ve bunu karşılamak amacıyla buna odaklanması çok önemli. Yani ben sadece kendim, ben merkezli değil de karşıdaki eşimin acaba ne ihtiyacı var ve burada nasıl davranabilirim ve neyi değiştirebilirim? Daha önceki programlarda dediğimiz gibi bu duygusal bağlılığı, evlilik için çok gerekli olan duygusal bağlılığı bir ağaca, bir fidana benzetmiştik. Bu ihtiyaçlar aracılığıyla besleyeceğiz ve bunu beslemeye, yapmaya devam ettikçe o zaman bizim duygusal bağlılığımız çok daha güçlü olacak ve çift ilişkimiz çok daha güçlü olacaktır.
0: Evet, tabii ki farklı başlıklar da var ama bir sonraki programda aslında onları da ele alacağız, konuşacağız. Şimdilik zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı. Bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
2: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudiler bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut, hı hı, peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani, hı-hı, ona bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O, evet, gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için Yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy, toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e, evet, verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle, hı hı, ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular. Hı hı. Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşil döneminde giriyor. Bir kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne evet. gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
1: beklediği gibi olmadığını
2: olmuyor yani uymadığını görüyorlar.
1: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var. Ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
2: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklandılar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır. Evet. Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibiyse ve mutlak yetkiye sahipse egemenliği altında olanlara, Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde, Ya Rab, büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Ve burada anlıyoruz ki Rab yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi. Ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir dediğinde bir ruhsal krallık var. Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
1: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
2: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü Tanrı'nın krallığı yiyecek içecek sorun değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi yenilmez mi diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme. Evet. Yani bu şekilde söylüyor ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Sevinç. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor, barışmadan söz ediyor. Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insana akladı dediğinde, müjde aracılığıyla akladı dediğinde Tanrı insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda. Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın, yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara, yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor. Yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani evet, kendi doğruluğuyla yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde, birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
1: Evet.
2: Ve diğeri de esenlik dediğinde, esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var. Yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü esenlik getiren işlerle paraleldir. Ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
1: Evet, ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
2: Evet, ve işte bu esenlik sevinç getiriyor.
1: Hı hı.
2: Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek.
1: Hı hı.
2: Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı.
1: Evet.
2: Bir çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
1: Hı hı. Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
2: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır.
1: Hı-hı.
2: Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik, hı-hı, bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum. İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünyayla ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendi krallığının ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda kimi öpersem İsa odur onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar. O öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi. Yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak. Uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dediği Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani evet. Bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır, onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü insanları, günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insan da var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet, aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla nedir? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız.
0: Evet, tabii ki bir baba gibi Tanrı'ya yaklaşmak çok güzel ve o sevgiyi hissetmek çok değerli. Tabii ki bu krallık içerisinde tahttan da bahsediliyor. Gerçekten Tanrı bir tahta oturuyor mu? Dünyasal kral gibi, yani bir tahtı var mı?
1: Yine işte bizim anlamamız için Tanrı dünyada olan bazı unsurları kullanıyor. Yani taht da neyi ifade eder? Yani bir yetkiyi ifade eder. Ve oradaki oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
0: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
1: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
0: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü Yaratan bir tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir tanrı var. Egemenimiz olan bir tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Yani bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz. Ve orada yazılanlara iman etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor: Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de sevgili dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Zaman doldu. Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu size kurtuluş getirecek.
0: Evet, son olarak aslında İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Çünkü zaten bu programın amacı aslında toplumda bilinen İsa Mesih'in kimliğinin gerçekte aslında İncil'de, kutsal kitapta ki açıklanış şeklinden farklı olduğu. Bunun yerine bu programda İsa Mesih'in gerçek kimliğini göstermeye çalışıyoruz. Onun için onun kimliğiyle ilgili ne anlayabiliriz krallığının bu dünyada olmaması açısından?
1: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
0: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Bizi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet. Biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Bazı kişiler var, bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi, neler oldu Cumhuriyet döneminde diye sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil'i vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitab-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitab-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticilerle oturup Kitab-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Mesela Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve Kutsal Kitap, Kitab-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler. Ve bugüne kadar duruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı? Ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi hı hı. interneti aç, istediğin yerde İncil alabilsin. Hatta İncil almasa bile indirebilsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriyordu gazetelerde. İlanın üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyordu. Ben de 1967 yılında 14 yaşında bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitap mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, düşün, o düşünceyle yazdım ve bana bir kutsal kitap geldi ama parayla geldi. Hı hı. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'da gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani laik yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler. Var. Kiliselerden Hı-hı. alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Hı hı. Sana söylüyorum ama çok çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya başladı. Kendi binalarını yapmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'mizde 188 kilise vardır ve bunların çoğu dernek ya da vakıftır ve gayet o, şu anda hiçbir sorun yoktur. Toplanma, İncil dağıtma, matma, hiçbir sorun kalmadı. O eski karanlık ruhlar bitti. Artık hı hı. çok rahat kabulleniyorlar insanlar.
0: Evet. Güzel bir gelişme tabii ki de bu da. Hı hı. Konuşacak çok konu var ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır, imana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür. Evet. Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki, anlatıyor işte şimdi şu nitelikler: sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, hep olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği, kendi dilleriyle daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı. İnsanlar okudu. Kiliseler bir araya geldi, birbirlerini teşvik ettiler, dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Bu ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu, radyolarımız oldu, değil mi? Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet. Peki Cumhuriyet döneminde de şehit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey çekiliyorum. Mesela o Haralamboz, dedim ya Haralamboz. Onu anlattı, geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Goodman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydular biliyor musun? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü zirve. Neyse, o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi bu dullarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse gittim, onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. mikrofonu uzattım. Ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama dedi benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir. Ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı. Dedim doğru söylüyor, Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik, Tilman'ın eşine de gittik. O da aynı şeyi söyledi. Akşam beni arıyor, diyor ki bak program yaptı, aynı şeyleri söyledi. Ve gerçekten belki 1000 misyonerden daha çok iş yaptı. İşte Hristiyanlık budur kardeşim, değil mi? Hı hı. Sonra biliyorsun meşhur gazeteci yazarı, onu da öldürdüler. Tabii adam da iyiydi, kalemi de güzeldi, öldürdüler. Daha sonra 4 yıl önce yine Diyarbakır'da bir Koreli aile vardı. İşittiniz mi, bir Koreli aile vardı. Akşam aradılar adamı, dediler ki gel bize İncil'i anlat. Çıktı ve onu öldürdüler. Ertesi gün yine gittim ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
0: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Hı-hı. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
1: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve hı-hı, Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında, hı-hı, sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım, değil mi? Hı hı. O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. Üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma, hı hı, kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak. Ve Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve hesaplamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, hı-hı, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Hı-hı. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, o da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Hı hı. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz, değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır, o da günah sorunudur. Hı hı. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah sorunu çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'ta insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da cümle uğruna, herkes ona canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır, o bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim, değil mi? Yuhanna, evet, 6'dan bana iman eden kurtulacaktır ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya, cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
0: Evet.
1: İmanımızın ürünüdür bunlar, değil mi?
0: Evet.
1: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kusar o dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Kilise Rabbin bedenidir.
0: Hı hı.
1: Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
0: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
1: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Hı hı. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki, son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz duruma. Kesinlikle söyleyeyim. Ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rabbin yanına yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mesih'in kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum, herkes dikkat etsin kendine, aratıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Bundan daha güzel olması. Ve de bu ayet de vardır. Leviler kitabının özeti şudur: Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki, madem ki ben kutsalım, sizi kutsaldım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha ağır bir şey vardır. Onu da okuyayım. Birinci Petrus ne kadar güzel oldu. Diyor ki, bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp, eyleme yani tetikte olun. Ayık olarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görülmesiyle size sağlanacak olan lütfe bağlayın. Söz dinlemeyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Yani tövbeden önceki duruma uymayın. Ve bak, bu sizi çağıran kim çağırdı bizi? Tanrı. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olunmuş. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size, Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun, bak, her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet. Kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
0: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
1: Asla.
0: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
1: çok
0: de
1: doğru.
0: İsa Mesih'e kendi
1: Amin.
0: Çabamızla
1: ne
0: hiçbir
1: güzel.
0: Şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik. Bütün süreç boyunca baktık. Ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
1: Ya.
0: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
1: Zaman zaman. Doğru.
0: Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey biraz bahsedebilir
1: aslında
0: misiniz?
1: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir. Ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli, bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
0: Evet. Ve tabii ki kiliselere gittiklerinde, Protestan kiliselerine, bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
1: kesinlikle.
0: İçtenlikle cevap vereceklerdir.
1: Kesinlikle.
0: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da Bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
1: çok doğru.
0: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
1: Çok doğru.
0: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Teşekkürler.
0: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem isimli yeni programımıza hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Bey olacak, Nuh Baytekin. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Sizinle beraber olmak çok güzel.
0: Hamdolsun. Evet, sizi de burada ağırlamak çok güzel gerçekten. Ve bu Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alacağız. Günah tam olarak nedir? Biz neye günah diyoruz gibi kavramları ele alacağız. Ve aslında yaşamımızda belki bizi üzen, içimize acılık veren o günahların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşacağız. Bu program serisi boyunca amacımız bu olacak. Faydalı bir program olacağını ümit ediyoruz. Bu konuda dua ediyoruz. Siz önce belki kendinizi tanıtmak ister misiniz? Kartal Protestan Kilisesi'nde pastör olduğunuzu
1: biliyoruz. Şu an ben Kartal Kilisesi'nde 2 yıldır pastörlük yapıyorum. Kilise üyelerimizle beraber Tanrı'nın egemenliğini hem hayatımızda hem de ülkemizde daha çok yaşamak için çabalıyoruz. Hem de kutsallaşma evresi var. Günahlı hayattan Tanrı'nın bizlere uygun gördüğü kutsallaşma hayatını yaşamak için çabalıyoruz. Ve bugünkü konuşacağımız konular ya da ileride konuşacağımız konular da bu kutsallaşma evresiyle ilgili olacağı için sizinle bu konuları konuşmak benim için büyük sevinç olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de öyle gerçekten. Ve sohbetimize geçmeden önce dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapayım. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Hristiyanlık ile inancı ile alakalı sorularınızı, programlarımız ile alakalı sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmak isteriz. Nuh Bey, ilk önce belki şeyle girmek faydalı olabilir. Biz neye günah diyoruz? Yani günah kavramını ele alarak başlayabiliriz isterseniz.
1: Biz günahla suçu bazen karıştırabiliyoruz ya da insanların aklına geldiği zaman günah dediği şeyler genellikle adam öldürme, cinayet, işte hırsızlık, ne bileyim başkalarına verilen zararlar, büyük olayları genellikle günah diye düşünüyor ama bunlar sırf günah olarak Hristiyanlık bakış açısıyla böyle düşünmüyoruz. İnsanların Tanrı'nın ve bir ülkenin yasalarında konulan o yasanın sözlerine göre ya da verilen o yasanın maddelerine göre bunları uymadığı zaman bir insan nasıl suçlu duruma düşüyorsa günah da Tanrı'nın yasasına ya da Tanrı'nın ahlaki yasalarına, kutsal yasalarına aykırı olan bir davranış, bir düşünce, bir tutum yapmanın bunların tümünü biz günah diye ifade ediyoruz.
0: Ve aslında orayı belki biraz daha açmak gerekebilir. Suç, yani günah tabii ki suç dediniz ama bir de sadece işte adam öldürmek gibi ya da cinayet gibi şeyler olmadığını söylediniz. Evet. Başka ne günah olabilir? Yani daha derin bir şey mi var günahın?
1: Yani günah dediğimiz zaman kutsal kitapta iki tane tanımı var, iki türü var. Aslında bunlardan biri ihlal üzerine söyleniyor. Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik anlamında geliyor. Tanrı'nın emirleri neyle ilgili? Sadece dini, yani Tanrı'nın önünde yaşantımızla ilgili ritüeller, tapınmayla Tanrı'nın önünde yaşantımızla ilgili değil, insan komşularımızla ilişkilerimizde yaptığımız bütün adımlarda, işlerimizle ilgili bütün konuları kapsayan Tanrı'nın verdiği emirler, yasalar vardır. Ve bunları ihlal ettiğimiz zaman bunlar günah olarak ifade ediliyor. Bir de eksiklik diye bir tanımı var, bir türü var. Bu da Tanrı'nın standartlarına erişememek anlamına geliyor. Tanrı'nın bizden beklediği, insanın da beklediği bir standart var, yaşantı biçimi var. Buna erişememek de, bu eksiklik de günah olarak ifade ediliyor. Tabii bunlar çeşitlilik yapsak kutsal kitapta bununla ilgili çok örnekler var Tanrı'nın bize verdiği. Özellikle Romalılar 3. bölüm 23. ayette Pavlus diyor ki hepimiz günah işledik, Tanrı'nın yüceliğinden mahrum kaldık derken aslında burada Tanrı'nın standartlarına erişememenin eksikliği hakkında bize paylaşıyor.
0: Ve aslında günahın bir yürek problemi olduğunu da biliyoruz. Yani İsa Mesih de aslında günahın yürekten kaynaklandığını açıkça söylüyor. Biz belki sadece eylemlere, fiili şeylere odaklanıyoruz ama temelde yürekle alakalı bir problem var. Yani
1: eski anlaşmada genellikle insanlar eylemleri günah diye hitap ediyorsa İsa Mesih geldiği zaman bunların düşünce olarak yüreğimizde düşünüp bunu yapmasak bile aslında günah işlediğimiz anlamına geldiğini bize vurguluyor. Biraz daha hassas ol, sadece az önce sizin de vurguladığınız gibi eylemle sınırlı kalmıyor. O günahlı yüreği, düşünce yüreğimizde izin vermemiz bile günah olarak geçebiliyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta aslında müjde kitaplarında İsa'nın verdiği bu konuda çok ciddi örnekler var. Örneğin mesela Eski Ayet'te diyor ki işte zina etmeyeceksin denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle baktığınız zaman onunla yüreğinizde zina etmiş olursunuz. Ya da adam öldürmeyeceksin denildiğini duydunuz ama kardeşiniz öfkeleniyorsanız aslında bir şekilde yüreğinizde onu öldürmüş oluyorsunuz. O sizin için belki ölmüş bir insan gibi oluyor. Onu kırmış oluyorsunuz. Bunu görüyoruz. Aslında tamamen yürekle alakalı da bir durum. Yüreğin burada çok büyük bir önem taşıdığını görüyoruz. Aslında İsa az önce söylemeye çalıştığım gibi problemi fiili durumlardan ziyade daha da işin kökenine götürüyor. Yani aslında belki hastalığın semptomuyla uğraşmıyor da direkt o hastalığa sebep olan şey kaynakla İsa'nın mücadele ettiğini, bu konuda bizi değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Şuna belki sormam gerekebilir burada Nuh Bey. Günahı biz bazen sadece böyle bak bir hata, basit bir hata, ne olacak hepimiz insanız gibi algılıyoruz. Günah basit bir hata mıdır yoksa çok ciddi bir boyutu var mı?
1: Yani hemen cevap vermek gerekirse aslında günahı basit bir hata ya da yanlışlık olarak Hristiyanlıkta görmüyor. Yani öyle bir şey olarak görmüyor. Yani günah Tanrı'nın kutsal ve ahlaki yasalarına doğrudan bir itaatsizlik, isyan ve sapma olarak anlaşıldığı için derin bir manevi boyutu var, ruhsal boyutu var. Ve bu toplumların yaptığı bir yanlış ya da basit bir insanın yaptığı bir hata değil. Bunun ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor Tanrı'nın önünde. Ve bunun etkileri de sonuçları da ciddi olabiliyor. Genellikle günahın basit bir hata değil, Tanrı'ya karşı bir isyan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Tanrı'nın koyduğu yasa var ve insana onu öğrenmek istemiyor, onu uygulamak istemiyor. Bu bir anlamda Tanrı'yı yok saymak anlamına geliyor, isyan etmek anlamına geliyor. Ve bu yüzden hata diyemeyiz. Mesela bizler ülkemizdeki bazı yasaları bilmiyoruz, öğrenmek istemiyoruz ama onları ihlal ediyoruz. Ama bu bizi suçsuz saymıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ne oluyor? Çünkü sen o yasa uymadıysan aslında bir anlamda suç işlemiş oluyorsun. Yasaya karşı gelmiş olsun, onun bir cezası var. Aslında bizim yaptığımız hata deyip basit deyip bilmiyordum deyip bu şekilde geçiştirilecek bir şey değil. Tanrı'ya isyan olduğu için mutlaka onun bir bedeli var. Bir Tanrı otoritesine karşı çıktığımız için. O yüzden basit bir hata diyemeyiz. Aynı zamanda bizler günahın basit bir hata olmamasının sebebi Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Bizim ilişkimiz onun kutsallığından, onunla olan ilişkimizin kesilmesine sebep olduğu için bir anlamda bu hata ya da basit bir şey olarak göremiyoruz. Onun sonucu Tanrı'yla aramızdaki ilişkinin kopması bizim hayatımızda da çok olumsuz etkileri olabiliyor. Ve bu ruhsal ölüme ya da bedensel ölüme kadar gidebilecek bir sonuç doğurabiliyor.
0: Ve aslında bu günah problemi bugün yani tüm insanlığın maalesef Tanrı'dan uzak olmasının, Tanrı'nın bereketlerinden uzak olmasının, sizin bahsettiğiniz gibi aslında ölmemizin yani sonsuz yaşamı kaybetmemiş olmamıza sebep veriyor temelde. O yüzden biz bazen basit bir hata gibi algılıyoruz. Ama aslında günahla her türlü düşünce ve tavır bizi iyice Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Tövbe etmediğimiz sürece, Mesih İsa'ya iman etmediğimiz sürece aslında bizi maalesef sonsuz ölümün içerisine sürüklüyor. Bu konuda belki şeye girmemiz gerekebilir. Orada hem günahın kaynağı ne? Orada kutsal kitapta nerede görüyoruz? Hem de bugün üzerinde aslında sadece günah kavramı üzerinde durmayacağız. Kibir ve alçak gönüllülük üzerinde duracağız ilk bölümümüz olarak. Hem de kibrin kaynağı ne? Çünkü orada ikisinin böyle bir eşleştiğini görüyoruz. Ona belki kısaca bahsedebiliriz ondan.
1: Aslında yaratılış bölümüne baktığımız zaman Tanrı insanı yarattığında, Adem ve Havva'yı yarattığında onlara birçok özgürlük verdi. Ve o özgürlüğün içerisinde yapmaması gereken bir konuda onları uyardı. İtaatsizlik etmesi, iyi ve kötü bilme ağacının meyvesinden yemeyin dedi. Yediğiniz gün kesinlikle öleceksiniz. Bu Tanrı'nın verdiği bir yasaydı ve buna itaat etmesini Tanrı bekledi. Ama Tanrı onlara o kadar çok bolluk verdi ki bu onların ilgisini çekmeyecek bir şeydi. Ama İnsanlar ne yaptılar? Tanrı'nın verdiği sözü işte şeytanın ayartması olabilir ama şeytan asıl suçlu değil. Çünkü onun ayartmasını kabul eden insanın ne olmuş oluyor? Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek Tanrı'nın o verdiği söze karşı geliyor ve bunu yemiş olarak günah işlemiş oluyor. Bu aslında Şeytan onu ayarttırırken insan Adem ve Havva'ya onlara söylediği söz, eğer bunun meyvesini yerseniz Tanrı gibi olacaksınız diye bir ifade kullanıyor.
0: Evet.
1: Yani günahın ilk düşüşü Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor ve Adem ve Havva Tanrı'dan bağımsız olarak Tanrı gibi olma o kibirli, gururlu yürekten dolayı bu adımı atıyor ve bu hem günahın başlangıcı hem de gururun nereden çıktığını bize gösteren kaynak oluyor. Hı hı.
0: Ve aslında şeytan da bu yüzden düşmüştü değil mi?
1: Çok doğru. Bey. Yani Tanrı onu yüce bir melek olarak yarattı. Ona çok büyük yetki güç verdi. Ama şeytan Tanrı'nın bağlılığından, Tanrı'nın egemenliğinden bağımsız olarak Tanrı gibi olma arzusuna kapıldı. Çünkü özgür irade var bizde. Ve şeytan da bunu kullanarak kendisi Tanrı gibi olmak istedi. Ve sonra cennetten kovuldu. Bu tabii ki gururun, kibirin kaynağından dolayı düştüğü için. O da insanları bu yöntemle günaha düşürmeye çalışıyor. Tanrı gibi olma, yükselme gibi arzularla insanı günaha düşürmeye çalışıyor.
0: Aslında bu arzular bugün de devam ediyor gibi değil mi? Hepimiz aslında bir şekilde Tanrı gibi olmaya çalışıyoruz yaşamımız içerisinde. O kibri görüyoruz.
1: Mutlaka. Değil mi? Yani aslında kibrin kaynağı bugün de içimizde var. Çünkü insan kendi yeterliliği, yani yeteneklerine güvenmesi, aşırı güvenmesi ve bu yetenekleri başarılarına güvenerek Tanrı'yı yok sayması aslında bir anlamda her şeyi mutlak güç ben olmak istiyorum. Her şeyi kendi hayatımı kendi isteğime göre, kendi bildiğime göre yaşayacağım demek. Tanrı'yı o aradan çıkartıp aslında kendisi Tanrı'ymış gibi her şeyi karar verip, her şeyi yargılayıp, her şeyi istediği gibi yapma düşüncesi ve elde ettiği başarılarda Tanrı'nın hiçbir yardımı yokmuş gibi düşünmesi.
0: Doğru.
1: Bu halen bizim içimizdeki o gururun kaynağının etkileri diyebiliriz.
0: Evet. Ve bu halbuki aslında günah problemi büyük bir sorunu doğuruyor aslında. Şeytandan bahsettik. Şeytan bir ışık meleği olarak yaratılıyor. Yani Tanrı zaten kendisi kötü olmadığı için kötü herhangi bir şey yaratmıyor. Bugün belki farklı inanç sistemlerinde de farklı görüşlerde sanki Tanrı şeytanı şeytan olarak yaratmış gibi düşünülüyor ama halbuki maalesef ışık meleği olduğu halde kibre kapılıp Tanrı gibi olma isteğine kapılıp düştüğünü ve bunun ne kadar büyük bir problem doğurduğunu görüyoruz. Biz de kendi yaşamımızda aynı şeyi görüyoruz. Peki Tanrı bu kibir yerine ne istiyor Nuh Bey? Yani Tanrı'nın isteği nedir?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey kendi karakterinde olan, kendi özünde olan şeylerin bizim hayatımızda olması. Yani bizi başlangıçta yarattığı o amaçtaki gibi yaşamamızı istiyor. Kibirin karşı zıttı alçak gönüllülüktür. Yani gururun karşı alçak gönüllüktür. Tanrı bizim tam bir teslimiyetle onun önünde alçak gönüllü olmamızı istiyor. Ve kutsal kitapta açıkçası bize öğrettiği şey de alçak gönüllü olmaktır. Tanrı'nın İsa Mesih'in karakteri olan o alçak gönüllü bir o erdemi kendi hayatımızda yaşamamızdır. Yakup 4. bölüm 6. ayette şöyle bir kutsal kitapta ayet var. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Yani buradan da zaten görüyoruz gurura karşı olan, karşı duran, onu beğenmeyen bir Tanrımız var. Ve onu tiksindirici gören bir Tanrımız var. Çünkü Tanrı'nın tiksindiği 7 şey içerisinde en başta kibir geliyor, gurur geliyor. Ama Tanrı'nın bizden istediği erdemlerden biri de o gururun tam karşıtı olan alçak gönüllü olmamızı istiyor. Bu alçak gönüllü olmak Tanrı'ya olan bağlılığı kabul etmek ve kendi sınırlarının farkında olmak anlamında geliyor. Yani kişi kendisini olduğu yerden yüksek saymak değil de kendini olduğu gibi kendi kişiliğini sınırlarını bilecek ve Tanrı'ya olan bağlılığını da sürdürmesi bu alçak gönüllülük diye anlatabiliriz.
0: Ve aslında alçak gönüllülüğün bütün erdemlerin temeli olduğunu görüyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani biz bugün herhangi bir konuda Tanrı'nın erdemlerini yerine getirebilmek istiyorsak en temelinde alçak gönüllü olmamız gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi kendi sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Kendi aciziyetimizi bilmemiz gerekiyor. Ve en başında kendi günahkarlığımızı belki kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı'ya olan ihtiyacımızı hatırlamak için konuda. Ve İsa Mesih'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih de o Tanrı'nın krallığını alçak gönüllülük üzerine kuruyor değil mi? Yani kendisi bu dünyaya geldiğinde en büyük o alçak gönüllülük örneğini gösteriyor. Kutsal kitabın deyimiyle diyor ki Tanrı olduğu halde ululuğunu bir yana bırakıp aslında çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğdi diyor.
1: Evet.
0: Burada İsa Mesih de bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Öyle ki aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problemden, o günahtan, o asli günahtan, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren Ve bugün de bizim maalesef aslında kötü meyveler vermemize sebebiyet veren o günahtan bizi kurtaracak, kurtarıcı olarak Mesih İsa bu dünyaya geldi. Bir bakireden doğdu, birçok mucize yaptı. Aslında ölüleri bile diriltecek mucizeler yaptı. En önemlisi çarmıhta tüm insanlığın günahlarının kefaretini ölüp üçüncü gün dirilerek ödedi. Diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek. Aslında ve bütün bu temeli İsa Mesih'in alçak gönüllülük üzerine kurduğunu görüyoruz. Çok ilginç. Mesela bu programın kaydedildiği dönemde aslında ilerleyen dönemlerde Noel dönemi de gelecek. Orada da İsa'nın doğuşunda da onu hatırlıyoruz aslında. Evet. Yani bir yemlikte handa yer yoktu. Evet. Ona Tanrı olduğu halde öyle bir doğumu tercih etti.
1: Birçok insan saraylarda doğmak ister ya da yüce bir varlığın olması gereken yer saray ya da pahalı görkemli yerler olması gerekirken İsa Mesih'in geldiği fakir bir ailede ve yemlikte doğuyor ve hayatıyla insanlara örnek olacak şey de alçak gönüllülük örneğini gösterir. Senin anlattığın gibi hizmetlerinde olsun, yaptığı insan ilişkilerinde olsun, Tanrı'nın önündeki onun önünde Tanrı'nın iradesine itaat etme konusunda yani kendini alçaltıp insanın yapması gereken şeyleri bize gösterirken Tanrı babaya nasıl bir itaat ettiğini ve onun sözünden dışarı çıkmayan bir hayat yaşaması, bu onun alçak gönüllü hayatını bize örnek gösteriyor açıkçası.
0: Evet. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Bir kısa bir ara verelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Tamam. Tekrardan hatırlatayım dinleyicilerimize. Bizleri aslında sosyal medya hesaplarını @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Kısa bir ara, ardından kibir ve alçak gönüllülük konusundan devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Aslında kibir ve alçak gönüllülüğü konuşuyorduk ve ikinci yarımızda sizlerle birlikteyiz tekrardan kısa bir aranın ardından. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'le birlikteyiz. Ve aslında ilk yarıda neye günah dediğimizden, günahın sadece basit bir hata olup olmadığından ve kibrin kaynağının ne olduğundan bahsettik. Bu konuda Tanrı'nın bizden isteğinin ne olduğundan bahsettik ve alçak gönüllülük kavramını açmıştık. Şimdi biraz alçak gönüllülük kavramını belki açabiliriz, detaylandırabiliriz o konuda. Şu da kibir mi aslında Nuh Bey, onu da sormak istiyorum. Mesela biz belki başarılı bir insan olabiliriz, yaptığımız iyi işler olabilir, yetenekli bir insan olabiliriz belki. Bir şeyi iyi yapınca onunla gurur duymak da günah mı oluyor? Yani bu da kibre giriyor mu? Yoksa burada farklı dengeler var mı?
1: Aslında farklı kelimeler de var. Biz günlük hayatımızda kullanıyoruz. İftihar, övünç, gurur gibi, evet. Ya da gururun içerisinde de olumlu, olumsuz gurur diye de ayırabiliriz. İftihar başkalarının başarılarına duyulan övünç de olabilir ya da gurur duymak da olabilir. Çocuğumla iftihar ediyorum gibi, evet. Yani bunun gibi basit bir anne babanın iftihar etmesi çocuğuyla. Övünç de kişinin kendi ya da başkalarının başarılarından duyduğu memnuniyeti yansıtıyor. Bunlar tabii çok normal şeyler ama gurur içerisinde iki çeşit kişinin olumlu ve olumsuz olarak iki çeşit görebiliriz. Olumlu anlamda gurur, kişinin kendine duyduğu saygı ve onu belirtirken aşırıya kaçmadan bunu ifade etmesi, bu çok normal bir şey. Ama aşırıya kaçan gurur, kibir, başkalarını aşağılayarak, hor görerek, kendisine ait olmadığı yere yükselterek ve tüm övgüyü kendine almaya çalışmak ve kendini beğenmişlik gibi şeyler olumsuz gururun içine girebiliyor. Olumlu gururu biz günah olarak görmüyoruz. Yani Hristiyanlık açısından baktığımızda olumlu gurur, Tanrı'nın lütfuyla yapılan iyi işlerden dolayı duyulan gurur da olabiliyor. Yani Rab bizim hayatımızda yapıyor, bize iyilikler yapıyor ya da bizi kullanarak bazı şeyler yapıyor. Başarıya götürüyor ya da başkalarının, mesela sizin hayatınızda Rab'in çalıştığını gördüğümüz zaman bundan duyduğumuz gurur günah olarak değil. Çünkü Tanrı'nın senin hayatında ya da benim hayatımda yaptığı lütfundan dolayı, ben hak etmediğim halde bana gösterdiği iyiliklerinden dolayı ulaştığım başarılar olabilir. Bunları övgüyle bahsedebiliriz. Paulus bununla ilgili olarak Galatyalılar 6. bölüm 4. ayette diyor ki, herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkalarının yaptıklarını değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünür. Gurur biraz başkalarıyla kendini kıyaslayıp kendini yukarıya çıkartmak, o aşağılık duygusundan kurtulmak için de yaptığımız bir ifade olabilir. Ama Paulus bunu çok iyi bildiği için Galatya Kilisesi'ne diyor ki, siz başkalarına bakmayın, başkalarının yaptıklarına bakmayın. Kendi yaptıklarınızı denetleyin ve Tanrı'nın sizin için yaptıklarını düşünüp bunlarla övünebilirsiniz. Yani Tanrı senin hayatında yaptığı işlerle Tanrı'ya karşı övgünüzü ya da övüncünüzü ithaf edebilirsiniz. Ama olumsuz gurur, asıl sorun burada, çünkü insanları aşağılayan, onları hor gören, Tanrı'nın yarattığı, hani Tanrı'nın benzeşinde yaratılan insanı sınıflandırmak gibi ya da onları aşağılamak gibi olan bu tavır aslında günah olarak hitap ediyoruz. Ve Süleyman Özdeyişlerinde 16. bölüm 18. ayette, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından düşüş gelir. Ve genellikle bu tarz insanların ruhsal bir düşüş ya da hayatlarında bir yıkıntı ya da sorun çıktığını genellikle görürüz. Bu olumsuz gururun etkileri insan hayatında da olumsuz bir şekilde yansıdığını da görebiliyoruz.
0: Yüceliği Tanrı'ya vermek, değil mi? Çok önemli bir şey, çok kıymetli bir şey. Siz de dediniz, biz belki kendimizi insanlarla kıyaslıyoruz, onlarla bir rekabet ediyoruz gibi. Ama değerimizi Tanrı'da aradığımız zaman buna da ihtiyacımız olmuyor aslında. Kendimizi yormamıza gerek olmuyor. Bugün maalesef herkes bir... Baktığınız zaman bir rekabet, bir yarış içerisinde, büyük bir tempo, ben ondan daha iyi olacağım, onu geçmem lazım. İş dünyası da tabii ki böyle sürekli bir rekabet halinde ama yüceliği Tanrı'ya vermek her zaman, zaten ben bir şey yapmasam da Tanrı beni seviyor, zaten bana değer veriyor, bu bilinçli olmak da çok kıymetli.
1: Ve bu olumsuz gururun bir etkisi de gösteriş için bazı eylemleri yapmak. Yani içten olan bir eylem değil. Gösteriş için yaptıkları için kişi kendini yüceltmek için bu şeye giriyor. Sürekli benim konumuyla ilgili yaptığı başarılar insanlara böyle övünerek, gösteriş yaparak yapması da onun o olumsuz gururun etkileri hayatında gösteriyor.
0: Doğru. Evet. Aslında İncil'e baktığımız zaman İncil'de İsa'nın alçak gönüllülükten bahsederken insanın kendisini aşağılamasından bahsetmiyor.
1: Mutlaka.
0: Tam tersi diyor ki, eğer kendinizi alçaltırsanız yüceltileceksiniz aslında. Hı-hı. Günün sonunda Tanrı tarafından yüceltileceksiniz. Ve daha büyük bir onura İsa bizi Hı-hı. götürüyor. Burada Hı-hı. onu görüyoruz. İnsanlar tarafından tabii ki yani insanların gözünde de iyi bir konumda olabiliriz ama Hı-hı. asıl kalıcı olan o onur Tanrı tarafından değil mi? Onurlandırılmak işte. Kutsal Kitap bahsediyor ya. Aslında hükümdarların hükümdarı, Rablerin evet. Rabbi, kralların kralı tarafından bizzat bir taçla onurlandırılmak aslında evet. çok büyük bir şeref, çok büyük bir şey. Hı-hı. Bu konuda da yine İsa Mesih'in bize bunu öğrettiğini görüyoruz. Şey konusunda belki girmem gerekebilir. Yani bugün kibir insanlarla ve Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor Nuh Bey? Hı-hı.
1: Yani bu Tanrı ile olan ilişkimize baktığımız zaman kişi kendini Tanrı gibi görmesi, yani Tanrı ile eşit görmesi ya da ondan daha üstün görme eğilimini biz kibir dediğimiz için bu tabii ki Tanrı ile ilişkilerimizi koparacaktır. Yani kibirin olduğu yer günahın kaynağını, aslında kibirden olduğunu biz başlangıçta söyledik. Bu Tanrı ile olan ilişkimizin kopmasına sebep olacaktır. Ve ben az önce söylediğim gibi Özdeyişler 6. bölüm 16. 17. ayette Tanrı'nın tiksindiği 7 şeyden bahsediyor ve bunun en baştaki gururlu gözler diye hitap etmesi Tanrı'nın tiksindiği şeyi yapmak tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi de koparacaktır. Tanrı ile ilişkimiz kopması da ondan gelecek lütfun, sevincin, bereketin, tatminliği kaybetmek anlamına gelecektir. İnsan ilişkilerine baktığımız zaman kişi kendilerini başkasına üstün görmesi, aşağılaması, hor görmesi tabii ki insan ilişkilerinde de kopmalara sebep olacak, kavgalara sebep olacak, kızışmalara sebep olacak. Ve bu toplumda birçok sorunun da aslında kaynağı diyebiliriz. Bazı insanlar gururundan dolayı kendine yediremeyip yaptığı bazı davranışlar evet. çok yanlış ahlaksızlıklara ya da başka boyutlara gidebiliyor. Hı hı. Bu anlamda baktığımız zaman topluma da bireye de çok büyük zararlar verebilecek etkisi hı hı. var.
0: Evet. Peki nasıl alçak gönüllü olabiliriz Nuh Bey?
1: Nasıl alçak gönüllü olabiliriz? Aslında sizin de az önce söylediğiniz gibi İsa Mesih'in kendisi alçak gönüllülük örneğini hı hı. bize gösterdi. Hem öğretilerinde hem örneklerinde bize gösterdi. Ben kendi hayatıma baktığım zaman alçak gönüllüyü öğrenmek için İsa Mesih'in sözlerini daha çok okuyarak onun karakterinin, onun eylemlerinin nerede nasıl davrandığına bakarak yaşamaya çalışıyorum ve Kutsal Kitap'ta bize diyor ki Matta 11:29'da ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. İsa Mesih kendisi hakkında zaten ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm derken alçak gönüllü öğreneceğimiz kişinin kim olduğunu gösteriyor.
0: Doğru.
1: İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya bakarak ve onun öğretişlerini hayatımızda örnek alırsak aslında alçak gönüllü olmak için de bir adım olabiliyor. Bir diğer şey de Tanrı'nın varlığını hatırlamak, Tanrı'nın ne kadar yüce bir varlık olduğunu, onun önünde olduğumuzu, onun bize gösterdiği merhameti, onun bize olan lütfunu hatırladığımızda kişi Tanrı'ya baktıkça kendi varlığının nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyor. Tanrı'nın yüceliği karşısında, Tanrı yarattığı o iyiliği karşısında insanın nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyor. Bu da onlarda bir alçak gönüllülük yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Aslında temelde belki şeyi de özetleyecek olursak bizi Tanrı'dan uzaklaştıran temel faktör de bu kibirdi maalesef. O kibire kapıldık. O kibir yüzünden Tanrı'dan uzaklaştık. Yani şeytan da aslında şeytan olmasının sebebi, normalde bir ışık meleği iken şeytan olmasının sebebi bu kibirdi. Tanrı gibi olma isteğine kapıldı ve bu kibir onu Tanrı'dan uzaklaştırdı elbette ve maalesef kendi yaşamında da acıları getirdi, o Tanrı'dan uzaklaşmanın getirdiği o kötülükleri getirdi ve bunun gibi Adem ve Havva'yı da kendisinin ayarttığını görüyoruz ve Adem ve Havva da aslında Tanrı gibi olma isteğine kapılarak Tanrı'nın yeme dedikleri o ağacın meyvesinden yiyerek kibre kapıldıklarını görüyoruz. Ve bu temelde onları Tanrı'dan uzaklaştıran faktör oluyor. Yani bugün biz kibri ele alıyoruz ama belki kibrin o kadar belki ölümcül olduğunu düşünmüyor olabiliriz. Ama kibrin ne kadar ölümcül bir şey olduğunu, aslında bizim sonsuz yaşamımızı kaybetmemize sebebiyet verdiğini ve bugün biz neden ölüyoruz, neden hastalıklar var, neden belki dünyada bu kadar yozlaşmışlık var, neden adaletsizlik var diye düşündüğümüz zaman hepsinin temelinde Tanrı'dan uzak oluşumuz olduğunu görüyoruz. Ve burada aslında buna temel sebebiyet veren şey de bu kibir. O zaman bizim Mesih İsa aracılığıyla, Mesih İsa'ya iman ederek, Tanrı'nın vaat ettiği kurtarıcı olan Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kurtulduğumuzu, aslında kendi iyi işlerimizin bile bugün artık kirli olduğunu, belki kendimizi gururla yaptığımız o işlerin bile kirli olduğunu, Tanrı katında aslında bir kıymeti olmadığını görüyoruz. Ve bizim Mesih İsa'ya iman etmeye ihtiyacımız var. Mesih İsa'ya iman ettiğimiz zaman Tanrı ile tekrar barışmış oluyoruz. Ve yaşamımız da değil mi, alçak gönüllülüğe doğru evrilmeye başlıyor. Mesih'e baktığımız zaman aslında şeytanın kibrederek düştüğü, Adem ve Havva'nın kibrederek düştüğü günaha karşı alçak gönüllülükle yanıt verdiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta. Belki bu konuda kısaca özetlemek isterseniz bugün Nuh Bey, ne diyebiliriz yani? Bugün kibirden konuştuk, günah kavramından konuştuk. Kısaca ne diyebiliriz yani? Nasıl alçak gönüllü olabilirdik ve İsa'da o alçak gönüllüyü nasıl gördük? Ya da İsa'yı tanımanın önemi ne burada? Mesela ilk defa dinleyenler olabilir bizi. İsa'yı tanımak neden bu kadar önemli?
1: Yani biz Tanrı'nın insanı yarattığı bir amaç var. Sadece yeme içme ya da çalışmak değil, Tanrı'nın amacı. Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın iradesini de hayatımızda uygulamak, Tanrı'yla beraber bir ilişki yaşamaktı, doğru bir ilişki yaşamaktı. Ve bunu bozan şey aslında gurur ve günahtan kaynaklandı. Çünkü Tanrı'yla ilişkinin kopmasının sebebi günahtı ve bu gururdan, Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanmıştı. Ve bu uzun bir süreç boyunca insanların Tanrı'ya gelmesine, onun lütfunu almasına, onun yardımını almasına, Tanrı'nın insanı yarattığı o amaca göre yaşamasına engel oldu. Tanrı birçok peygamber gönderdi, birçok yöntemlerle konuştu ama insanlar nasıl alçak gönüllü olacağını bir türlü öğrenemedi. Ama İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzüne geldiğinde alçak gönüllülüğün bizim düşündüğümüzden çok farklı olduğunu gösterdi. Evet. Az önce siz de değindiniz, aslında İsa Mesih beden alması tanrısallığını bir kenara bıraktı. Yüceni, yani bir insanın yüce, alçak bir yerden yüksek bir yere çıkmasını arzular. Herkes evet, kral doğru. olmak, herkes doğru. yüce bir varlık olmak ister. Ama İsa Mesih Tanrı iken insan olmayı seçti. Zayıf, sınırlanacak, güçsüz ya da anlatabileceğim. Yani biraz daha Tanrı ile kıyaslanamaz ama biraz daha aşağılık olan, belki kelime uymayacak ama biraz bu aşağı olan bir varlığı seçmesi Tanrı'nın
0: kendisini alçaltması.
1: Yani bunu ifadeyi kullanmak istedi. Bu bize onun alçak gönüllü olduğunu gösteriyor. Yemlikte doğması, az önce sizin söylediğiniz gibi, ama İsa Mesih'in asıl öğrenecek şey, İsa Mesih geldiği zaman bize nasıl Tanrı ile ilişki yaşayacağımızı Tanrı sözlerine itaat ederek bize gösterdi. Alçak gönüllülüğün kaynağı da Tanrı'nın önünde kendimizi boyun eğmek, onun iradesine, onun otoritesine boyun eğmek olduğunu gösterdi. Ve en son söyleyeceğim şey, İsa Mesih dedi ki ben hizmet edilmeye değil hizmet etmeye geldim. Bu alçak gönüllü olmanın, bu kendimizi daha çok Tanrı'nın önünde hem de insanların önünde alçak gönüllü yapmanın en önemli yöntemi hizmet almak değil de ne kadar yüce bir sıfatın da olursa olsun ya da ne kadar iyi bir mevkide çalışıp ya da iş sahibi, zengin de olabilirsin ama Mesih'in bize gösterdiği şey başkalarının ayaklarını yıkayabilecek, başkalarına hizmet edebilecek şey alçak gönüllü İsa'dan öğrenebileceğimiz bir yöntem olabilir.
0: Evet, aslında bugün dinleyicilerimizi de teşvik etmek istiyoruz. Belki henüz İncil okumadıysanız İncil okumaya başlayabilirsiniz. Tanrı'ya bu fırsatı verebilirsiniz aslında Tanrı sözüne karşı. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaradona.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Orada size yardımcı olmaya çalışırız bu konuda. Çok teşekkür ediyorum Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün için günah kavramı hakkında konuştuk. Kibir ve alçak gönüllülük üzerine. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'di ve dilimiz döndüğünce aslında günah kavramı hakkında konuştuk. Kibir ve alçak gönüllü konularına da girdik. Ve en önemlisi Tanrı'nın isteğinin alçak gönüllü olmamızı olduğunu fark ettik. Ve bütün erdemlerin temelinin de alçak gönüllülük olduğunu fark ettik. Aslında bugün biz yaşamımızda erdemlerin olmasını istiyorsak, belki iyi bir insan olmak istiyorsak gerçekten, temelde bu alçak gönüllü oluşumuzun olması gerektiğini hatırlıyoruz baktığımız zaman. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah ve Erdem programıyla karşınızdaydık. Esen kalın.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam.
3: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program, Tanrı Öğretisi, Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Evet, Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Baba, oğul ve kutsal ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakteri ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
4: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
3: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Efendim, bugün Tanrı'nın doğası ve kimliğine geçtik demiştik ve devam ediyoruz ve üçlü birlik konusunda detaylara giriyoruz. Bayağı güzel konular konuştuk. Herkes lütfen kalemini, kağıdını ve kutsal kitabını alsın. Bugün yeni bir konuya geçeceğiz. İstersen Murat, sözü sana verelim. Bugün yeni harika konular var elimizde. Birazcık kafamızdaki soruların cevaplarını da senin bize vereceğin kaynaklardan da almış olacağız.
4: Evet, bugün yani şimdiye kadar üçlü birlik konusundaki bir temel attık. Kutsal kitabın temel anlayışı, öğretişine baktık. Üçlü birliğin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bundan sonra da bu üçlü birlikle ilgili gelen itirazlar, farklı düşünceler var. O sorulara cevap vermek istiyorum. Bunlardan birincisi modalizm. Bunu günümüzde de görüyoruz ama tarihte sabellizm olarak da biliniyor. Bu inanç, modalizm inancı, düşüncesi veya öğretişi, baba, oğul ve kutsarun farklı kişiler olduğunu inkar eden bir düşünce. Bunların baba, oğul ve kutsarun farklı kişiler, ayrı kişiler değil ama aslında tek kişi olduğunu iddia ediyor. Bu açıdan da kutsal kitaba uygun bir öğretiş değil. Çünkü baba, oğul ve kutsarun ayrı kişiler, tek tanrıdır ama ayrı kişilerdir. Modalizme göre baba, oğul ve kutsarun Tanrı'nın insanlara görünmek için farklı zamanlarda takındığı görünüş yoludur. Yani aynı kişi farklı şekillerde görünüyor. İşte bu görüşe göre işte Tanrı eski antlaşma zamanında baba olarak göründü. Yeni antlaşma zamanında oğul olarak göründü. Ve kilise zamanında da kutsal ruh biçiminde göründü. Dolayısıyla bu görünüş biçimleri geçicidir. Çünkü bir gün işte bir zaman baba oluyor, bir zaman oğul oluyor, bir zaman kutsal ruh oluyor. Yani devamlılığı yok. Yani bu açıdan da kutsal kitaba aykırı bir örtüştür. Çünkü baba, oğul ve kutsal ruh ezelden ebedi olarak her zaman ayrı kişiler olarak ama tek tanrı olarak vardır. Yani belli bir süre boyunca var olup sonra değişen kişiler değillerdir. Bu modernizm öğretişi reddedilmelidir. Çünkü İsa Mesih'in insanları kurtarmak için beden alıp çarmıhta ölmesini gölgelemektedir. Çünkü eğer İsa Mesih babadan farklı bir kişi değilse, o zaman bir şekilde baba aslında çarmıhta, babanın çarmıhta insanların günahları için öldüğünü söyleyebiliriz. Bu da aslında tuhaf bir durum yaratmış oluyor. Yani İsa Mesih'in çarmıhta insanlar için beden alıp öldüğünü bir şekilde gölgelemiş, yani onun altını oymuş, bu gerçeği oyan bir öğretiş olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Modernizmin tanrı anlayışı basit olduğu için tabii insanlara çekici geldiğini görüyoruz. O yüzden de günümüzde de etkin olduğunu görüyoruz. Modernistler işte kendi görüşlerini savunmak için özellikle iki ayet kullanırlar. Mesela bunlar Yuhanna 10:30 ve 14:9'dur. Ama şuna bakalım. Mesela Matta 3:16'da şunu görüyoruz. Yani İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum dedi. Yani bu olaya baktığımızda kutsal kitapta İsa'nın vaftizinde babanın, oğlum ve kutsal ruhun yani aynı anda ama birbirlerinden ayrı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu modernizmin yani öğretişinin burada çürütüldüğünü görüyoruz. Çünkü modernizm ne diyordu? Bunlar sırayla, aynı anda değil de sırayla görünüş değişiyor. Ama burada baba, oğul ve kutsal ruh aynı anda birbirinden ayrı olarak göründüğünü görüyoruz. Yine Matta 28:19 ayetinde şunu söyler. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Yine bu yüce görev ayetinde İsa'nın öğrencilerini dünyaya gönderirken yetiştirecekler öğrencileri baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz etmesini söylüyor. Dolayısıyla bu üç kişiyi birbirlerinden ayrı tutuyor. Birbirlerine eşit tutuyor ama birbirlerinden ayrı tutuyor. Dolayısıyla yani modernizmin kutsal kitapta başka çok ayet daha verebiliriz. Dolayısıyla modernizmin öğretişinin yanlış olduğunu görebiliriz. Şimdi modernizmin kendisine dayanak olarak sunduğu ayetlere bakarsak, mesela o Yuhanna 10:30 bunlardan biriydi. Orada şunu der: ben ve baba biriz. İşte modernistler bu ayete dayanarak babanın ve oğlun aynı kişiler olduğunu ileri sürerler. Fakat bu ayette İsa baba ve oğlun aynı kişiler olduğunu anlamında o sözleri söylemiyor. İsa bu ayeti söyleyerek aslında kendisinin baba ile aynı öze sahip olduğunu ve babanın özünden çıkıp geldiğini ifade etmek istiyor. Yanına 16:28'e de bunu okuyabiliriz. Dolayısıyla kendisi baba ile aynı ve tam tanrısal özelliklere sahiptir. Çünkü bir önceki ayette, 29. ayette baktığımızda İsa onları bana veren babam demekle ayrı kişiler olduğunu zaten yani ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla hani bu modernistlerin ileri sürdükleri ben ve baba biriz ayetinin bunun için kendi düşüncelerini savunmak için uygun bir ayet olmadığını görüyoruz. Başka bir ayette Yuhanna 14:9'da şunu söylüyor. İsa Filibus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun. İşte modernistler bu ayetin de baba ve oğlun aynı kişiler olduğunu gösteren bir kanıt olduğunu ileri sürerler. Fakat birkaç ayet öncesine baktığımızda, 6. ve 7. ayetlere baktığımızda İsa kendisinden babadan ayrı bir kişi olarak konuşuyor kendisi hakkında. Bu ayetler oğlum babayı insanlara tanıttığını ve oğlun da Tanrı olduğunu aslında ifade ediyor. Tanrı'nın özü bölünemez. Dolayısıyla oğul ve babayla aynı özü paylaştığından yani babayı çıktar diye ifade edebilirim.
3: Şimdi şu anda yani bu modernizm o zamanki zamanlarda uzun bir süre devam etti değil mi? Yani geçmişte kaynaklara baktığımızda Roma da zaten daha çok bu. Kaynak Roma'dan geliyor değil mi bu kaynak? Tam olarak biliyor musun?
4: Bunun kaynağı Sabellizm. Aslında Sabellizm şöyle çıkıyor. Bu 300'lü yıllarda bu aslında Arusçuluğa karşı aslında yine kilise içerisinde çıkan bir şey. Yani biliyorsun Arusçuluk, biraz önceki programlarda da bahsetmiştik. Arusçuluk İsa Mesih'in Tanrılığını reddeden bir, yani Tanrı'dan daha aşağı yaratılmış, İsa Mesih'in yaratılmış olduğunu ileri süren bir düşünce. Bazı imanlılar da buna karşı yani İsa Mesih'in Tanrılığını vurgulamak için biraz aşırıya gidiyorlar. Yani kutsal kitabı biraz yanlış yorumluyorlar. Tanrı'nın yani baba, oğul ve kutsal ruhun aslında aynı kişi olduğunu ve farklı görüşler olduğunu ileri süren görüşler olarak, yani Sabellizm diye bu biliniyor çünkü bunu ilk söyleyen kişi o olduğu için, söyleyenlerden bir tanesi olduğu için daha doğrusu oradan çıkıyor. Yani bir şeye arusçuluğa tepki olarak ortaya çıkıyor. Fakat tabii ki dediğim gibi yanlış, yani doğru öğretişi savunmak ister. Aslında yanlış, yine arusçuluk gibi yanlış bir şeye, öğretişe kayıyorlar. Günümüzde bunun hala etkin olduğunu görüyoruz. Yani ben çok hani net takip etmiyorum ama modalist düşüncelere sahip insanlar olduğunu görüyoruz. Yani babanın ve oğlun ve kutsal ruhun aynı Tanrı olduğunu, farklı görünüşlerde babanın, oğlun ve kutsal ruhun bu aynı Tanrı'nın farklı görünüşleri olduğunu, yani ileri süren görüşler, kiliseler var ama bunlar tabii ki gerçek, yani gerçek öğretiş değil, yani gerçek öğretişe sahip, doğru öğretişe sahip kiliseler değil. Bunlar yani sapkın düşünceler. Bu açıdan dikkat etmek lazım.
3: Yani günümüzde hala buna inananlar var galiba. Mesela Üniteryanların bir bölümü. Tam onlar da kendi aralarında gruplara ayrılmışlar değil mi? Üniteryanlardan yani, bazıları inanıyorlar galiba.
4: Üniteryanların şu farkı var. Yani Üniteryanlar yine Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorlar. Yani şey gibi, modelistler gibi Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorlar. Fakat onların farkı şu. Onlar üçlü birliği reddediyorlar. Yani modelizme benziyor ama şimdi modelizm Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu kabul edip işte baba, oğul ve kutsal ruhun bu Tanrı'nın üç modu olduğunu, üç farklı görünüş olduğunu inanırken, Üniteryanlar yine Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu söylemekle birlikte İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrılığını reddediyorlar. Modelistlerden şeyi, farkı bu. Yani İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrılığını reddediyorlar. Tanrı ama Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu kabul ediyorlar. Onlar da yani onlara karşı da şunu söyleyebiliriz. Mesela Yuhanna 1. bölüm 1. ayete baktığımızda başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani gerçi daha önceki programlarda da İsa Mesih ve kutsal ruhun Tanrılığı hakkında Tanrılığını gösteren ayetlere bakmıştık ama bunlardan bir tanesi mesela yine bu biraz önce okuduğum ayet Yuhanna 1'de görüyoruz ki hani söz Tanrı'ydı diyor. Çok net bir şekilde yani İsa Mesih'in Tanrılığını reddeden kişilere karşı, yani İsa Mesih'in söz beden alıp İsa Mesih olarak aramıza gelip yaşadı çünkü yani İsa Mesih'in Tanrılığını, sözün Tanrı olduğunu çok net bir şekilde bu ayet ifade ediyor. Mesela başka bir ayet İbraniler 1. bölüm 3'te oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde oğlu Tanrı'nın sağında oturdu. Yani oğulun, yani sözün Tanrı'nın varlığının öz görünümü olduğunu söylüyoruz. Yani, onun öz görünümü ise o zaman yani öz Tanrı'dır. Yani başka bir şekilde bunu yorumlamamız mümkün değil. Mesela Filipililer 2. bölüm 6. ayette Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani Tanrı özüne sahip olan Mesih'ten bahsediyor. Demek ki oğul Tanrı'dır. Dolayısıyla bu Üniteryenlerin İsa Mesih'in Tanrılığını reddetmelerinin kutsal kitaba uygun olmadığını, aykırı olduğunu gösteren çok sayıda, ben birkaçını verdim, ayet yani gösterebiliyoruz. Yani bu gerçekten üniteryanlık kutsal kitaba uygun bir öğretiş değildir. Yani sapkın bir öğretiştir.
3: Evet, yani kesinlikle kabul etmemeliyiz, inanmamalıyız. Peki onlar kutsal kitabı şu anda olduğu gibi kabul ediyorlar mı günümüzde? Yani aynı kutsal kitabı mı kullanıyorlar yoksa farklı ek kaynaklarla mı bu olayı? Senin şu anda bilgin nedir bu konuda?
4: Yani Üniteryen kiliselerin var olduğunu görüyorum dünyada. Hani çok belki yaygın olmasa da hatta Türkiye'de de sanıyorum var olduklarını görüyorum. Ama onların yani hani kutsal kitabı tam olarak şey olarak hani okuyorlar mı okumuyorlar mı tam onu bilmiyorum ama şunu biliyorum Üniteryenlerle ilgili. Kutsal kitabı yani Tanrı'nın sözü tam bir şekilde bizim gördüğümüz gibi Tanrı'nın sözü olarak görmüyorlar. Veya bir işte iyi bir ahlak kitabı gibi görüyorlar. Yani Tanrı esini olarak görmüyorlar. İsa Mesih'i de mesela hani biraz önce söylediğim gibi Tanrı olarak görmüyorlar. Onu da bir iyi bir ahlak adamı, hani takip edilmesi, saygı duyulması gereken bir ahlak adamı ama Tanrı olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yani Üniteryen kiliseleri hem yani Tanrı'nın kimliğini reddetmesi açısından sapkındır. Çünkü baba, oğul İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrı'nı reddeder. Hem de kutsal kitabın Tanrı sözünü, Tanrı esini olmasını reddetmesi açısından yani sapkın bir kilisedir. Dolayısıyla hani bu açıdan dikkat edilmesi gerekir. Hani kutsal kitabı okusalar bile ama onu Tanrı'nın yani çok büyük bir otorite. Çünkü biz Tanrı'nın kutsal kitabı Tanrı'nın esini olarak kabul ettiğimiz için en yüksek otorite olarak kabul ediyoruz. Ama onlar o şekilde kabul etmiyorlar.
3: Anladım. Tamam, o zaman bu bölümde bir mola verelim. Modernizm, yani diğer adı ne söylemiştim?
4: Sabellizm.
3: Evet, sabellizmi bugün gerçekten daha derin incelemiş olduk ve belki bazılarımız için ilk defa böyle bir konu. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra listemizde biraz üniteryancılıktan bahsedecek miyiz? Onu geçiyor muyuz Murat?
4: Şimdi üniteryancılıktan şimdi bahsettik. Ayrıca daha fazla çok evet. Şey söylemeye gerek yok.
3: Tamam, peki. Çünkü bu mesela atıyorum yani ara vermeden önce bu bir tane kilise babası vardı. Tam aklıma gelmiyor. Neydi ismi? İnan aklıma gelmiyor. Tertullianus galiba.
4: Tertullian.
3: Evet. Onlarla savaştı bildiğim kadarıyla bir dönem. Gerçi o da İncil Konseyi'nde farklı görüşü olan biriydi bir kilise babası olarak. Ama çok onlarla ilgili çok şeyleri var galiba değil mi? Yazıları, makaleleri.
4: Aslında Basil ve Kapadokyalı babalar bunlarla çok evet. Savaştı. Yani
3: onlardan biri değil ama değil mi o?
4: Yani Tertullian farklı daha önce benim hatırladığım kadarıyla tarih bilgim yanlış söylemeyeyim. Daha önce yaşadı ve farklı bir yerde yaşadı.
3: Bir farklı bir düşüncesi vardı.
4: Kuzey Afrika'da yaşadı. Yok, o iyi bir şey. Yani Tertullian çok iyi bir kilise babası. Yani gerçekten evet. Çok kendisinden yararlanılan çok iyi
3: yani kaynakları güçlü ve iyi bir savunmacı değil mi?
4: Evet, iyi bir
3: finans savunması yapan bir
4: yani çok değerli bir Tanrı adamıdır.
3: O zaman ikinci bölümde yine notlarıma bakıyorum. Kutsal ruhun tanrılığını reddedenler diye bir başlık atmışız. Herhalde o bölüme geçeceğiz. O zaman evet. Kısa bir ara verelim Murat. Ondan sonra dinleyicilerimizle tekrar baş başa olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'dan ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz.

0: Gerçeğin sesi.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Merhaba sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden sizinle birlikteyiz şu anda ve modernizm ve üniteryancılık konusunda birlikte konuştuk. Sevgili Murat Bağır stüdyomuzda. Şimdi Murat, yeni konuya geçtik herhalde şu anda. Yoksa birinci bölümde olan konudan kısa eklemek istediğin bir şeyler var mı bu konuştuğumuzdan? Özellikle üniteryancılık konusunu kapatmış mıydık? Yoksa birkaç evet, şey daha söylemek ister misin? Yoksa Kutsal Ruh'un tanrılığını mı? Tanrılığı reddedenlerle ilgili belki bir hemen bir konuya girebiliriz.
1: Evet, şimdi bu yani üçlü birlikte ile ilgili itirazlara devam edelim. Yani bununla ilgili başka itirazlar da var. İşte Kutsal Ruh'un tanrılığını reddedenler var. Üç tanrıcılık inancı var gibi çeşitli itirazlar da var. Bence hani onlara devam edelim. Mesela Kutsal Ruh'un tanrılığını reddedenler, bunlar tarihte Makedonyalılarda olarak da biliniyor. Bunlar Pneumatomakiyanlar diye de teknik olarak yani terim olarak da bu şekilde ifade ediyor. 4. yüzyılda ortaya çıkmış sapkın bir inanç. Ama tabii ki yine de günümüzde de hala Kutsal Ruh'un tanrılığını reddeden inançlar var. Kutsal Ruh'un tanrılığını ve kişiliğini reddettiler. Yani tanrısal kişiliğini reddettiler. Kutsal Ruh'un babadan İsa Mesih aracılığıyla gönderilmiş bir güç, yaratılmış bir varlık olduğunu iddia ettiler. Dolayısıyla Kutsal Ruh'un babadan ve İsa Mesih'ten aşağı bir varlık olduğuna inandılar. Bu görüş İstanbul Konsili'nde 381'de 2. Ekümenik Konsili'de reddedildi ve kınandı. Ve Kutsal Ruh'un bütünüyle Tanrı olduğu ve tapınılmaya layık olduğu bu imanlı kilise babaları tarafından hani ilan edildi. Mesela yani Kutsal Kitap, daha önceki programlarımızda da verdik. Yani Kutsal Kitap'a baktığımızda Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu, yani bir kişi olduğunu görebiliyoruz. Mesela Matta 28:18'de bu ayetlerden bir tanesi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerime okuyuşturun. Onları baba, oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Yani burada baktığımızda İsa Mesih Kutsal Ruh'u baba ve oğulla eşit tuttuğunu görüyoruz. Yani tanrısal seviyede tuttuğunu görüyoruz. Yine daha önceki programlarımızda verdiğimiz bir bölümle ilgili Elçilerin İşleri 5. bölümde geçen ayetlerle ilgili konuşmuştuk. Onları tekrar hatırlayalım. Orada Petrus şöyle demişti. Petrus ona, Hananya nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal Ruh'a yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Yani burada baktığımızda Petrus Kutsal Ruh'a söylenen yalanın Tanrı'ya söylenmiş olduğunu yani çok net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu açıkça bize iletmiş oluyor. Dolayısıyla yani Kutsal Ruh'a yalan söyleniyorsa yalan bir kişiye de söylenir. O zaman Kutsal Ruh'un bir kişi olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla hani burada Petrus bize Kutsal Ruh'un hem Tanrı olduğunu hem de bir kişi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Mesela yine başka bir ayet vermem gerekirse bu Kutsal Ruh'un Tanrılığını reddedenlere karşı. Matta 12. bölüm 31. ayette şunu söylüyor. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama Kutsal Ruh'a karşı söylenen bu ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Yani Kutsal Ruh'a edilen küfürlerin bağışlanamayacağını söylüyor. Demek ki onun yüceliğini görüyoruz. Yani tanrısal yüceliğini görüyoruz. Yani Kutsal Ruh Tanrı olduğu için ona küfür edilemez. Yani bu ayetlere baktığımızda, Kutsal Kitap'a baktığımızda Kutsal Ruh'un Tanrı olduğunu, kişi olduğunu net bir şekilde ortaya koyan birçok ayet görüyoruz. Dolayısıyla Kutsal Ruh'un Tanrı'nı reddeden kişilerin aslında ileri sürdükleri öğretişin Kutsal Kitap'a aykırı olduğunu, sapkın bir görüş olduğunu söylemeliyiz.
0: Evet. O zaman yeni konumuzun başını geçelim. Evet,
1: triteizmle ilgili biraz, yani üç tanrıcılıkla ilgili konuşmak
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet, bu konu önemli bir konu. Hala da yani bir insan kendi Hristiyan yani Hristiyan kimliğinde olan ve Hristiyanlığı araştıran kişilerin hala bu konularda çok kafalarında sorular oluyor. O zaman biraz o konuya bakalım.
1: Şimdi kısaca bakalım istersen, yani çok uzun konuşmaya, çünkü zaten şimdiye kadar aslında bu konuda çok konuştuk çünkü. Yani baba, oğul ve kutsal ruhun üç farklı tanrı olduğuna inanırlar bu üç tanrıcılık. Yani üçlü birliği kabul etmezler. Dolayısıyla hani birbirinden bağımsız üç ayrı tanrı olduğuna inanırlar. Günümüzde bu daha çok Mormonlarda buna benzer bir görüş var. Ama Mormonların bundan farkı şu: sadece baba, oğul ve kutsal ruh değil, onları birer farklı tanrı olarak görmeleri değil, onların dışında da birçok tanrıya inandıkları söylenir Mormonların. Yani İznik Konseyi'nde ve İstanbul Konseyi'lerinde hani baba, oğul ve kutsal ruhun tek tanrısal özü, varlığı paylaşan üç kişi olduğu hani teyit edilmiştir. Zaten şimdiye kadar yaptığımız programlarda da, önceki programlarımızda bunu defalarca, bunun bu gerçeğin defalarca altını çizdik. Yani baba ve oğul ve kutsal ruh birbirinden bağımsız, kopuk üç kişi değildir. Aynı özü paylaşan tek tanrıdır. Yani bir tanrıdır. Kutsal kitap Tanrı'nın tek tanrı olduğunu ilan eder. Bununla ilgili çok sayıda ayet örneği vermiştik. Dolayısıyla hani Hristiyan inancı tek tanrılı bir inançtır. Üç tanrılı bir inanç değildir. Baba, oğul ve kutsal ruh aynı özü paylaşan tek tanrı inancıdır. Dolayısıyla hani bu triteizm öğretişi de reddedilmelidir. Kutsal kitaba uygun bir öğretiş değildir. Sapkın bir öğretiştir.
0: Evet, onların kaynak ayetleri var mı Murat? Yani Mormonlar dedin, çünkü Mormonlar gerçekten dünyada çok aktifler ve gerçekten inanılmaz bir şekilde farklı inanç türleri vardır. İşte bir devi tarikattır zaten.
1: Evet.
0: Bunun bir şeyi var mı, kaynak ayetleri, o ayetten yola çıkarak böyle yapıyorlar? Ben çünkü çok belgeselleri de var. Türkiye'de de yayınlanıyor bu Türkçe olarak.
1: Yani hani şey olarak, net olarak hani şu ayetleri kullanıyorlar diye hani bilmiyorum, ama yani şunu tahmin ediyorum. Çünkü baktık, birçok ayet babanın Tanrı olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünün Tanrı olduğunu söylüyor. Kutsal'ın Tanrı olduğunu söylüyor. Bunları ileri sürüyorlardı, ama onların yaptıkları en büyük hata, yani bu üç kişinin birbirinden farklı kişiler olması. Ama biraz önce de baktık, yani daha önce de baktık, aslında baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrıdır. Yani üçlü birlik inancı, yani o yüzden diyoruz. Yani birbirlerinden kopuk, işte farklı iradeleri olan, farklı karakterleri olan, farklı istekleri olan, farklı planları olan kişiler değillerdir. Aynı özü paylaşan, aynı doğayı paylaşan ama üç kişi. Birbirleriyle farklılıkları, ilişkisel farklılıkları. Yani oğul söz babadan kaynaklanır. Kutsal ruh babadan çıkar. Yani aynı özden çıkar. Aynı özden söz olarak çıkar. Kaynaklanır, doğar. Dolayısıyla birbirleriyle hani tanrısal doğa bölünmüş değildir. Yani üçe bölünmüş değildir. Ama triteizm yani böyle birbirinden tamamen bölünmüş, farklı, tamamen kopuk kişilere, tanrılara inanır.
0: Yani üçlü birlik anlayışını benimsemiyorlar. Evet, kısacası değil, evet, mi? Diyebiliriz yani. Yani çok sapkın bir öğreti.
1: Çok tanrılı bir inanç. Yani doğru bir inanç değil.
0: Hikayesi de çok ilginç, notlarıma baktığımda Mormonların. Yani 1820'lerde zaten New York'ta çıkmış ortaya. Joseph adında kurucusu galiba ve peygamber olarak da ilan etmişler kendi, yani notlarıma baktığımda bir melek ona görünüyor. Ondan sonra o akım öyle bir şekilde devam ediyor. Çok enteresan bir durum gerçekten. Ve Amerika'da da bu popüler bir sapkın bir öğreti sanırım.
1: Evet, Türkiye'ye kadar geldiklerini de duyuyorum.
0: Türkiye'de yani. De var galiba.
1: Evet, yani duyuyorum. Evet, duyuyoruz, hani çok, evet. Ben hani görmedim şey, ama yani geldiklerini duyuyorum. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Yani bunlar sapkın öğretişlerdir. Yani işte İsa Mesih'ten, kutsallıktan bahsediyorlar ama doğru şekilde bahsetmiyorlar. O yüzden hani doğru öğretişe sahip olmak, doğru öğretişi bilmek, anlamak, kutsal kitabı doğru anlamak bu açıdan çok önemlidir.
0: Evet. O zaman yine bir yeni konuya daha giriyoruz. Yeni başlığımız nedir?
1: Tevhid inanç.
0: Herhalde. Evet. Tevhidi nasıl söylüyorduk? Öyle bir ad veriyorduk. Tevhide tesis, değil mi diğer adıyla? Yani aynı anlama geliyor değil mi bu?
1: Orada şöyle yoksa. Aslında şöyle tesis inancı, üçlü birlik inancı, evet, diye biliniyor Türkiye'de. Tevhid inancı ise hani Türkiye'deki hani İslam inancının Allah inancıdır. Hani onlara göre Allah tek ve birdir. Yani zatında, sıfatlarında ve eylemlerinde hiçbir ortağı yoktur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Dolayısıyla hani yani Hristiyanların teslis inancı, üçlü birlik inancı ile İslam'ın tevhid inancı arasında biraz fark var. Yani onlar da tek tanrıya inanıyor. Yani biz de tek tanrıya inanıyoruz ama bizim tek tanrı anlayışımızda üçlü birlik var. Yani üç kişi tek tanrı anlayışı var. Bu yüzden dolayısıyla hep sürekli farklı anlaşılıyoruz. Yani tam doğru anlaşılmıyoruz.
0: Sanırım Arapça bir kelime.
1: Evet, değil muhtemelen, mi? Yani muhtemelen Arapça bir kelimedir.
0: Tevhid
1: evet.
0: Ya da evet. Tevhid yani evet. Sadece son harfleri T ve D ikisi anlamında kullandığında yani evet. İslam terminolojisinde geçtiğini söyledin değil mi?
1: Evet yani ben de öyle evet. Biliyorum. Evet.
0: Tamam o zaman. Biraz oradan bahsedeyim yani bakalım onun zemini nasıl? Ne yani mevcut tarihsel veriler nedir? Nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Biraz ondan bahsedelim.
1: Yani ben daha çok şeyden bahsetmek istiyorum. Hani başkasının inancını şey yapmak benim şey değil, haddim değil. Yani ben sadece kendi inancımızı doğru açıklamak açısından bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü ülkemizde hani üçlü birlik inancından dolayı yani üç tanrıya inandığımız düşünülüyor. Yavasıyla hani bunu yani doğru açıklamamız lazım. Hani şimdiye kadar da bahsettim mesela daha önceki programlarda. Hani kutsal kitaba baktığımızda eski antlaşma olsun, yeni antlaşma olsun, kutsal kitap Tanrı'nın tek tanrı olduğunu hani her zaman ilan etmektedir. Fakat Hristiyan tek tanrı inancı bu İslam'daki tevhidin tek tanrı inancından biraz farklı. İşte Hristiyanlar babanın oğlun yani İsa Mesih'in ve kutsalların Tanrı olduğunu söylerken hani birbirinden bağımsız üç farklı Tanrı olduğunu söylemiyoruz. Hani biraz önce şeyden triteizmden üç tanrıcılıktan bahsetmişken onun o triteizmin yanlış bir örtüş olduğunu söylemiştik. Çünkü babanın oğlu ve kutsalların üç ayrı Tanrı olduğunu söylemişti. Yani biz Hristiyanlar triteizme inanmıyoruz. Yani bu bizim inancımız değil. Biz şunu söylüyoruz. Üç tanrı yani üç kişi üç tanrı değil yani üç tanrıya inanmıyoruz. Baba, oğul ve kutsal tek tanrıdır. Yani Tanrı'nın özü tektir. Yani başka öz yok. Yani baba, oğul ve kutsal aynı öze sahiptir. Birbirlerinden farklı özleri yoktur. Aynı öze ortaktır. Aynı özü paylaşırlar. Aynı özü paylaşan üç kişi vardır. İşte biraz önce daha önceki programlarımızda da bahsettim. İşte hani kişi denince daha çok böyle insan bireyleri aklımıza geliyor. İşte insan bireyleri aynı yani benzer doğaya sahip olmamızla beraber her biri birbirinden ayrı bağımsız bedenleri olan, karakterleri olan, iradeleri olan, düşünceleri olan, duyguları olan kişileriz biz insanlar olarak. Ama Tanrı'nın özünde üçlü birlikte bu böyle değil. Tanrılığın özünü paylaşan üç kişi var. Yani üç kişi aynı özü paylaşıyor. Bunlar birbirinden kopuk değil. Bunların aynı iradeye sahipler, aynı karaktere sahipler. Yani aynı doğaya sahipler, aynı akla sahipler ve aynı güce sahipler, aynı gücü paylaşıyorlar. Fakat bu üçlü birlikteki bu üç kişi aynı doğayı paylaşmakla beraber her birini birbirinden ayırt eden özelliklere sahiptir. Yani bu özellik nedir? Hani baba doğmamıştır ve oğul ve kutsalın kaynağıdır, kökeni olarak bilinir. Oğul babadan doğar ve Tanrı'nın sözü ve öz görünümüdür. Kutsal kitap tam bunu okuyoruz. Kutsal ruh babadan çıkar. Fakat bu üçünün bu açılardan hani ilişkisel açıdan ayrı özelliklere sahip olması onları birbirinden kopuk üç kişi yapmaz. Çünkü üçü tek bir doğayı paylaşırlar. Baba her zaman daha önce de paylaştığımız gibi her zaman sözü ve ruhuyla birlikte vardır. Yani doğal olarak vardır. Aynı zamanda oğlun ve kutsalın babadan gelmesi onları ikinci seviyeye düşürmez. Çünkü her biri tüm tanrısal niteliklere eşit derecede sahiptir. Ve üçü ezeli olarak da birlik içindedir. Yani ezeli olarak birlik içinde vardır. Şimdi mesela benzetmeler ne kadar üçlü birliği tam olarak hani ifade edemese de hani insanların anlamasına bir ölçüde yardım edebileceğinden mesela kilise babalarının da kullandığı bir benzetmeyi burada kullanmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Mesela güneşi ele aldığımızda güneşin bir disk olduğunu görüyoruz. Yani bir çember şeklinde bir yapısı var. Bu yapıdan ışık ve ısının çıktığını görüyoruz. Demek güneş işte disk var. Isı var ve ışık var. Işık ve ısı diskten çıkmakla beraber kendini belirgin eden özelliklere sahiptir. Mesela ışık ne yapar? Aydınlatır. Isı ne yapar? İşte sıcaklık verir. Ama yine de güneşe bakınca üç güneş olduğunu söylemiyoruz. Veya yani tek bir güneş olduğunu söylüyoruz. Üçlü birlikte böyledir. Hani hani bir açıdan benzetmeden yararlanmak gerekirse, oğul ve kusarı babadan gelmekle birlikte, hani onun babadan kaynaklanmakla birlikte kendilerini ayırt eden özelliklere sahiptir. Ama üç ayrı tanrı değillerdir. Üçü tek bir doğayı paylaşan tek tanrıdır. Yani üçlü birlik olan tanrıdır. Ne ısı ve ışık güneşten çıkmakla beraber güneş hiçbir zaman ışıksız ve ısısız olmamıştır. Dolayısıyla yani disk ışık ve ısı ile birlikte, güneşteki disk ve ışık ve ısı ile birlikte her zaman birlikte var olmuştur. Aynı şekilde baba da, yani oğul ve kusaru her zaman ezeli olarak yani birlikte vardır. Baba, hani baba sonradan baba olmamıştır. Oğul da sonradan oğul olmamıştır. Hani baba ezeli olarak hep babadır ve oğul da hep ezeli olarak hep oğuldur. Yani babalığın ve oğulun başlangıcı ve sonu yoktur. Baba oğul, yani baba ve söz her daim ezeli olarak vardır. Dolayısıyla hani bu açıdan Hristiyanlığın üçlü birlik anlayışı şeyden, yani İslam'ın tevhid anlayışından farklıdır. Bir de şunu da ifade etmek gerekir, yani Tanrı sevgidir ve sevgi en azından iki kişi arasında hani olması lazım. Yani bir sevenin bir de sevilenin olması gerekir. Mesela üçlü birlik anlayışında hani biz Tanrı sevgi dediğimizde hani baba, oğul ve kusar arasında her zaman bir sevgi ilişkisi de vardır. Yani ezelden beri bir sevgi ilişkisi olduğunu söyleriz. Bu açıdan da hani Hristiyan üçlü birlik inancı diğer tek tanrı inançlarından farklıdır. Yani evet, ben sadece bu farklılığı anlatmak için, yani evet, kendi inancımızı daha iyi ifade etmek için bunu paylaştım.
0: Tamam. Evet Murat, burada durmamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik ama belki gelecek program biraz daha bunun üzerinde durabiliriz. Gerçekten çünkü Türkiye'de en çok sorulan konulardan biri bu tevhid. Ben yine diğer programda sorular sormak istiyorum sana. Teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığın için, bize bu bilgileri verdiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese esenlikler dilerim.
0: Evet sevgili Radyo Maraton dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Lütfen Radyo Maraton frekansından, internet radyosundan, radyomuzdan ayrılmıyorsunuz. Bir dahaki programımızda kağıt kalemlerinizi ve kutsal kitabınızı alın ve bizden duymak istediklerinizi ve bilmek istediklerinizi ve kafanızdaki soruların cevaplarını not almaya şimdiden hazır olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

Kararlı Toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu toprakları, Hristiyanlık inancının merkezi, doğduğu, yayıldığı topraklardır. Hristiyanlığın tüm izlerini bu toprakların her köşesinde görmek mümkün. Biz de bu programda Anadolu topraklarında Hristiyanlığa daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum sizlere, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. İyiyim. Mutluyum burada olmak, sizinle bu konuları konuşmak. Mutluyum. Hatırlamak. Hiç olmazsa unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Ve evet, biz de yavaş yavaş imanda gelişmemize sebep oluyor.
0: Evet, biz de çok mutluyuz burada olduğunuz için. Bu bölümde aslında Türkiye Cumhuriyeti döneminde Anadolu'da Hristiyanlığın içinde bulunduğu duruma ve Protestanlığın bu dönemdeki gelişimine bakacağız. Cumhuriyet dönemine geldik artık ve bu dönemde Cumhuriyet dönemine baktığımızda Hristiyanlar için olumlu olumsuz birçok şey yaşanmış. Evet. Tabii ki bu dönemde bazı kiliseler ve çevre bölgelerde uyanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. İsa Mesih'in müjdesini duyurmak konusunda daha ön plana çıkılıyor sanırım bu dönemde. Bazı kişiler var, bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu çevre bölgeler neresi, neler oldu Cumhuriyet döneminde diye sormak istiyorum.
1: Tamam. Çünkü aslında Cumhuriyet yepyeni bir dönem. Artık Osmanlı bitti değil mi? Osmanlı'daki Hristiyanlara bakış açısı bitti. Şimdi Cumhuriyet döneminde Cumhuriyeti kuranlar kafalarında inanç yoktu. Hristiyanlık, Müslümanlık da yoktu. Ama Türklük vardı ve ne yazık ki Cumhuriyet'in ilk kuruluş yılında tabii kilise biraz zor durumdaydı. Ama Rab sakin durmaz. Rab sakin durmaz. Rab bir uyanış yaptı. Gedikpaşa'da, Beyazıt'taki Gedikpaşa'da bir uyanış başladı. Geceleyin insanlar toplanıyor. Tek tek insanlar toplanıyor. Sabaha kadar dua ediyorlar, İncil vaat ediyorlardı. Ve bu ruh İstanbul'a dağıldı. İstanbul'dan başka yere dağıldı. O ölü topraklar dirildi. Ve bunlar İncil'le, ilahilerle devam ettiler. Eski gönençlerine geldiler. Eski durumlarına geldiler. O korku gitti.
0: Baktığımız zaman konuşmuştuk Kitap-ı Mukaddes şirketinden ve yıllar içerisinde varlığını sürdürdüğünü de görüyoruz aslında. Cumhuriyet döneminde de kutsal kitap, İncil nasıl insanlara ulaştırıldı? İnsanlar rahatlıkla İncil bulabiliyorlar mıydı?
1: Tabii. Kitap-ı Mukaddes şirketi 1820 yılında kuruldu. Aslında 1820 yılında kuruldu. Önce İskoçya'da kuruldu. Ve şirketin kuruluşuna bir sebep bir kadın. Mary adında bir kız. Kendi diliyle, İskoç diliyle bir kutsal kitap istiyordu. Bulamadı. 20 kilometre uzakta aya yürüyerek dediler ki orada bulabilirsin. Gitmiş orada, pastörün orada. Dedi ki ne yazık ki dedi, bir tane kaldı, o da verildi. Ağladı. Ağlayınca bu adam üzüldü. Verdi ona. Kızcağız daha önce kaç yıl çalışmıştı ve biraz para biriktirdi, onu aldı. Ama ne yaptı? Kutsal kitabı alınca bütün dil sabaha kadar okuyordu ve yazıyordu. Bir gün kutsal kitabı verdi. Dedi teşekkür ediyorum, benim de kutsal kitabım. Nasıl? Hepsini yazdım. Bunu düşündürdü adam ve gitti kentin yöneticilerle oturup Kitap-ı Mukaddes'i kurdular. Ve Türkiye kuruldu 1920'de ve önce de İstanbul'da, merkezi İstanbul'da. Sonra daha önce de söylediğimiz gibi Bible House, kutsal kitaphanında madaa vardı. Ve o günden beri 220 yıldır her yerde İncil yayıldı. Bütün Balkanlara, Türkiye'den bütün Balkanlara, bütün Orta Doğu'ya ve Anadolu'ya. Tabii Orta Doğu'ya Arapça basıyordu İncil'i. Mesela Farsça, Azerice, Bulgaristan'da bu Kiril basıyordu. Ve birçok yere, hatta Kırım Savaşı'nda bile, Kore Savaşı'nda bile Türkiye'den binlerce İncil gitti ve askerlere dağıtıldı. Görevini yaptı ve kutsal kitap, Kitab-ı Mukaddes şirketi daima devletin yasalarına uygun hareket ettiler. Asla devlete karşı, devletin yasalarına karşı hareket etmediler. Ve bugüne kadar duruyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk yayın evi ve 2200 yıldır, 220 yıldır var olan bir kuruluştur.
0: Peki o dönemde insanlar İncil'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar mıydı ya da İncil rahatlıkla insanlara verilebiliyor muydu?
1: Şimdiki gibi değildi. Şimdi interneti aç, istediğin yerde İncil alabilirsin. Hatta İncil almasa bile indirebilirsin. O zaman da ne yazık ki yoktu. Ancak mesela İstanbul'da bir dükkan vardı. Oradan geçerse tesadüfen bulabilirdi. Ya da ilan veriliyordu gazetelerde. İlan üzerinde bir mektup yazıyorlardı, gönderiyordu. Ben de 1967 yılında 14 yaşında bir ilan üzerinde diyor ki eğer kitap mukaddes istiyorsanız şu adrese yazın. Hiç unutmam, posta kutusu 186 Sirkeci. Hemen yazdım, düşün, o düşünceyle yazdım ve bana bir kutsal kitap geldi ama parayla geldi. Ama insanlar öyle. Ama şimdi çok daha fazladır. Ulaşabilirsin internet, YouTube'a gir istediğin kadar. İstediğin yayın evinde. Yani layık yayın evinde de İncil satılıyor.
0: Evet, artık da teknoloji gelişti. Dediğiniz gibi artık aplikasyonlar var. Ücretsiz neler, İnciller neler var. Kiliselerden alınabiliyor. İnternet üzerinden alınabiliyor. Birçok yolla tabii ki insanlar artık sahip olabiliyorlar. Peki protestan inancına sahip kişiler nerelerde toplanıyorlardı? Sayı olarak çoklar mıydı o dönemde?
1: Şimdi o dönemde söyleyeyim sana, 1915'ten önce sayı çoktu. Sana söylüyorum ama çok çoktu, çok kişiler vardı. 1915'ten sonra bu sayılar azaldı. Ama Cumhuriyet döneminde de yavaş yavaş insanlar toparlanmaya başladı. Kiliselere gitmeye başladı. Aslında 1990'dan sonra daha çok rahat bir şekilde protestanlar dernekler kurmaya, vakıflar kurmaya başladı. Kendi binalarını yapmaya başladılar. Ve şu anda Türkiye'mizde 188 kilise vardır ve bunların çoğu dernek ya da vakıftır ve gayet o şu anda hiçbir sorun yoktur. Toplanma, İncil dağıtma hiçbir sorun kalmadı. O eski karanlık ruhlar bitti. Artık çok rahat kabulleniyorlar insanlar.
0: Evet. Güzel bir gelişme tabii ki de bu da. Konuşacak çok konu var ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Behnam Bey, aslında Cumhuriyet döneminden konuşuyoruz. Hı hı. Cumhuriyet döneminde kiliseler nasıl büyüdü o dönemde, biraz anlatır mısınız?
1: Tabii yani tabii kilisenin büyümesi Rab'be bağlıdır. Hı hı. İmana bağlıdır. Ve kilise, yani kilise derken imanların büyümesi. Bir hatırlar mısın, bir ara program yapmıştık, dedi ki hilesiz sütü özleyin. Hilesiz süt nedir? Rabbin sözüdür. Evet. Rabbin sözünü okudukça insan gelişiyor. Hatta yani bir Hristiyan sabit olamaz. Hristiyan canlıysa gelişmelidir. Ve bakın ne diyor burada Rabbin sözü, ikinci Petrus'ta diyor ki, anlatıyor işte şimdi şu nitelikler: sevgi, iyilik, ne bileyim kardeş severlik, sadakat, bunlar olmalıdır. Bunlar olmasa kördür diyor. Diyor ki bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı, bak çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha dikkatli olun. Daha çok dikkatli olun. Şimdi düşünün ki bir ormandır, bir rüzgar estiği zaman çok kökleşmeyen ağaçlar ne olur? Tek tek düşüyor.
0: Evet.
1: İman hayatında da kökleşmeyen bir imanlı, imanda büyümeyen bir insan ufak tefek tecrübeler gelebilir. Her zaman tecrübe gelebilir, değil mi? Bir ekonomi sıkıntı olabilir, bir evlilik problemi olabilir, hep olabilir. Ve gerçekten kökleşmemişse düşecektir imanda. Ama hamdolsun Cumhuriyet döneminde imanlılarda daha çok güzel oldu. Ne oldu? İncil Türkçe çevrildiği, kendi dilleriyle daha çok İncil'e yönelik teolojik kitaplar, broşürler basıldı. İnsanlar okudu. Kiliseler bir araya geldi, birbirlerini teşvik ettiler, dua ettiler. Hatırlıyorum yani yıllar önce ayda bir kez bir yerde toplanıyorduk ve sabaha kadar. Sabah, işte akşam 7'den sabah 6'ya kadar. Sabah 6'da Rabbin sofrasını yapardık. Kardeşlik sevgisi demektir. Bu ayrılıyorduk. Hiç uyumadan sabaha kadar dua ederdik. Yani dua ederken bazen bir konu hakkında konuşuyorduk, dua ediyorduk, İncil okuyorduk. Ve gerçekten bu da uyanışın gelmesine sebep oldu. Daha sonra ne oldu? Eskiden Transworld Radio dediğimiz Lübnan'dan bir yayın yapıyordu radyo. Hı hı. İnsanlar dinliyordu. Arapça farklı değil ve Türkçe'de bazen onları dinliyordu. Ama daha sonra 24 saat programlar oldu. Radyolarımız oldu, değil mi? Hı hı. Televizyonlarımız oldu. İnsanlar özgürce bakıyor, okuyor. Sonra kitap istiyor, kargolar geliyor ve gerçekten bu kilisenin büyümesine, sayısal gelişmesine ve imanda kökleşmesine neden oldu.
0: Evet. Peki Cumhuriyet döneminde de şehit edilen Hristiyanlar var mı? Zorluk yaşayan, sıkıntı yaşayan?
1: Vardır. Yani bilinen şey çekiliyorum. Mesela o Haralambos, dedim ya Haralambos. Onu anlattı, geçelim. Ama 1980 yılında Adana'da bir karı koca vardı. Amerikalı ve bu Amerikan dershanelerinde ders veriyordu. Bir gün karısı da hamileydi ve bir gün kapı açıldı. Çıkınca öldürdüler. David Goodman diye bir adam 1980'de. Sonra 4 ay sonra oğlu oldu ve oğlunun adını da ne koydular biliyor musun? Zafer. Bak, annesi yani adamın karısı lanet okuyacağına bereketledi. Ondan sonra 2007 yılında önce Trabzon'da, 2006 yılında Şubat'ta Trabzon'da bir Katolik papaz Santoro dua sırasında birisi gidiyor, 18 yaşında birisi gidiyor ve onu öldürüyor. Ama onun ölümü de çok bereket oldu. Nasıl oldu? Onun cenazesi İtalya'dan oldu ve gazeteler annesi ve kız kardeşini buldular. Annesi ve kız kardeşi dedi ki evet, o oğlumuzdur, kardeşimdir. İmanı uğruna şehit oldu. Ne mutlu. Biz onları öldürenleri de seviyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Sonra 2007 yılında da Malatya'da da üç kardeşimiz öldürüldü zirve. Neyse, o akşam Malatya'ya gittim. Ertesi gün bir toplantı yaptık. Sonra orada birisi yaklaştı. Dedi bu durlarla görüşebilir miyiz? İşte hem iki kardeşimizin iki karşı evliliğiyle falan. Neyse gittim, onlara söyledim, rica ettim. Tamam dediler, onu çağırdım geldi. Kardeşimizin evine gittik. Perişandı zaten, kocası öldü. Adam mikrofonu uzattı böyle. mikrofonu uzattım. Ve Şems'e dedi ki işte dün sabahleyin beraber kahvaltı yaptık ve şu ayetleri okuduk, uğurladık ve duydum. Ama dedi benim kocamı bir amaçla öldürdüler. O imanlıydı, şimdi cennettedir. Ve öldürenleri bağışlıyorum. Böyle deyince adam zannetti ki delirmiş. Bana baktı. Dedim doğru söylüyor. Hristiyanlar böyle derler falan. Sonra şeye gittik. Tilman'ın eşine de gittik.

0: Ve kadın perişandı. Ama hamdolsun bu kardeşlerimizi öldürenleri bağışladık, sevdik. Ve bir gün, umarım bir gün onlarla karşılaşacağım. İmana gelmiş olarak, Hristiyan olmuş olarak, pişman olmuş olarak onlarla karşılaşacağız.
1: Evet. Bu arada tabii ki gelişmeler de oluyor. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği de kuruluyor. Bir dernek. Bu dernekten de bahsedebilir misiniz? Amacı nedir? Bir inanç bildirgesi var.
0: Şimdi biliyorsunuz bu dernek 1990 yılında kuruldu ve Türkiye kilise o dönemde gerçekten çok zorluklardan geçiyordu. Sonra bir araya geldik. Bu 1990 yılında bir araya geldik ve ilk kez Türkiye Kiliseler Birliği danışma olarak kurduk. Ama amacımız şuydu. Amacımız, bakın ben söyleyeyim. Amacımız yepyeni bir kiliseler ya da karşıt ya da insanları kötülemek değil. Amacımız kiliseler arasında, yani bizim Protestan Kilisesi arasında sevgi ve saygıdan kaynaklanan bir birlik ve işbirliği sağlamaktır. İkinci amacımız Türkiye Protestan Kiliselerinin ortak yararları için anlaştıkları faaliyetlere etkin olmaktır. Mesela birisi bazen kiliseniz diyor ki bir tapınma yapalım değil mi? O noktada birlikte birbirimize yardımcı olmaktı. Üye kiliseleri devletimizin önünde ve üye kiliseler tarafından gerekli görülen bir platformda temsil etmek ve onların sözcüsü olmak. Şimdi birisinin bir sorunu varsa herkes gidemez ama bu kurulan tek dediğimiz bu danışma kurulunun başkanları gidip de devletin önünde onları savunacak. Ve Protestan kiliselerin TC yasaları önünde hukuksal konularını izlemek ve saptamak. Bir sorun varsa avukat tutmak, ilgilenmek. Ve konu aslında buydu. Ve tabii bizim amacımız bütün Türkiye'deki Protestan kiliseleri bir şemsiye altında almak ve ortak bir inanç yapmak. Bu ortak inanç neydi? Tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh diye tek bir Tanrı'ya inanıyoruz. Zaten ayetler vardır. Bakın okuyayım ayette. Ayet 1. Korintoslar 8-6'da diyor ki bizim için tek bir Tanrı baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih'tir. Her şey onun aracıyla yaratıldı. Biz de onun aracıyla yaşıyoruz. Ve tek bir kutsal ruh Tanrı vardır. Tek Tanrı vardır. İkinci olarak tek kitap, kutsal kitap. Kutsal kitabın Tanrı'nın sözü ve değişmezliğine inanıyoruz. Ve bütün konuşmalarımız, tanışmamız bu kitabın çerçevesinde olacak. Eğer hepimiz aynı şeye inanırsak problem olmaz değil mi? Evet. Farklı şeyle konuşmak. Sonra tek sorun vardır. O da günah sorunudur. Kilisede bir tek sorun, günah sorunudur ve o günah sorunu çözülmelidir. O da İsa Mesih yapar, İsa Mesih çözer. Sonra tek kurtuluş vardır, o da İsa Mesih. Diyor ki Tanrı ile insan arasında, 1. Timoteus'ta insan, Tanrı ve insan arasında tek bir kurtarıcı vardır. O da ki cümle uğruna, herkes uğruna canını veren İsa Mesih'tir. İsa Mesih lütufla bizi kurtarıyor ve o aracıdır. O bizim savunmandır, o avukatımızdır. O vasıta olmadıkça hiç kimseye baba gelmez. Zaten söyledi, yol, gerçek ve yaşam benim değil mi? Yuhanna 6'dan. Bana iman eden kurtulacaktır. Ve ben vasıta olmadıkça kimse babaya, cennete gitmez. Tek kurtuluş vardır. Bak hepimiz aynı şeye inandık. Tek lütuf vardır, kurtuluş. Yani şimdi bu yanlış anlaşılmasın. Biz lütufla kurtulduk. Ama lütufla kurtulduğumuz için tabii iyilik yapacağız. Katkı sağlayacağız, insanlara yardım edeceğiz, merhamet. Ama bunları yaparken bunlara güvenmiyoruz. Bunlar bizi cennete götürmez.
1: Evet.
0: İmanımızın ürünüdür bunlar değil mi?
1: Evet.
0: Bizim gereklidir işimiz. Ama lütufla kurtuluş ve tek ruh var. Baba Allah ve kutsal ruh dediğimiz. Ve tek beden var, o da kilisedir. Kilise Rabbin bedenidir. Kardeşlerdir. Ve tek son vardır. Bir gün İsa Mesih gelecek. Hepimizi yanına alacak. Ve biz ebediyen göklerde olacağız. Ne güzel. Bundan daha güzel bir umut var mı?
1: Evet, gerçekten. Herkesin umuda ihtiyacı var. Ve kalıcı, son bulmayan bir umut. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle aslında Hristiyanların tek umudu diyebiliriz.
0: Ve yakında da geleceğe inanıyorum. Onun için hazırlıklı olalım. Bir ayet söyleyeyim. Daniel 12:10'da diyor ki son günlerde birçokları kendilerini arıtıp temizleyecekler ve lekesiz durma. Kesinlikle söyleyeyim, ne kadar istersin hayatın boyunca papazlık yap, müjdecilik yap, ne yaparsan yap, eğer Rabbin yanına.

0: Ana yüreğinde bir leke varsa gidemez cennette. Lekesiz olmamız lazım, kutsal olmamız lazım. Mescidin kanıyla paklanmamız lazımdır. Bu çok önemlidir ve teşvik ediyorum, herkes dikkat etsin kendine, aratıp temizlesin ve lekesiz duruma gelsin. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Bundan daha güzel olmuşsa. Ve de bu ayet de vardır, Leviler kitabının özeti şudur: Tanrı benim, kutsalım, siz de kutsal olacaksınız. Ve Rab dedi ki, madem ki ben kutsalım, sizi kutsal kıldım, siz de kutsal olacaksınız. Hatta daha ağır bir şey vardır, onu da okuyayım. Birinci Petrus ne kadar güzel olur. Diyor ki, bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayıp, eyleme yani tetikte olun. Ayık olarak umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görülmesiyle size sağlanacak olan lütfe bağlayın. Söz dinlemeyen çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Yani tövbeden önceki duruma uymayın. Ve bak, bu sizi çağıran kim çağırdı bizi? Tanrı. Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre siz de her davranışınızda kutsal olunmuş. Nitekim yazılmıştır, bak söyledim size, Levile'de. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Ama biliyor musun, bak, her davranışınızda, insanlara bakışınızda, insanları selamlamanızda, insanlarla görüşmenizde kutsal olun. Bu evet, kilisenin çağrısıdır. Ve kutsal olmayan bir kimse Tanrı'nın yüzünü göremez.
1: Evet. Tabii ki bunu yine de kendi çabalarımızla yapmamız mümkün değil.
0: Asla.
1: Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'e iman sayesinde ve aldığımız kutsal ruh sayesinde olabilir. Onun için iman çok önemli. Yine
0: çok
1: de
0: doğru.
1: İsa Mesih'e kendi
0: Amin.
1: Çabamızla
0: ne
1: hiçbir
0: güzel.
1: Şey yapamıyoruz. Ve baktığımız zaman aslında bu program serisinde çok eskilere gittik, bütün süreç boyunca baktık ve aslında gerçekten Tanrı'nın gücüyle nasıl bu inancın büyüdüğünü gördük.
0: Ya.
1: Kimi zaman zulümler oldu, kimi zaman daha iyi dönemler olmuş Hristiyanlar için.
0: Zaman zaman. Doğru.
1: Ama görüyoruz ki aslında gerçekten İsa Mesih'e sadık kalan imanlar sayesinde, yürekten bağlı kalan imanlar sayesinde nesiller boyunca devam etmiş Tanrı'nın gücüyle. Tabii ki. Ve günümüzde de aslında birçok şehirde şimdi Protestan kiliseleri var. Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır. Kiliselere rahatlıkla gidip sorular sorabilirler mi? Ziyaret edebilirler mi? Öğrenmek istedikleri konular varsa ne yapabilirler? Nasıl bir yol izlemeli? Behnam Bey, biraz bahsedebilir
0: aslında
1: misiniz?
0: Aslında çok basit oldu. Yani her şeyden önce internete girebilir. Ya da birçok Protestan kiliseleri sürekli açıktır. Orada birisi vardır. İsterse gidip soru sorabilirler. Ve her kilisenin önünde bir masa var, İncil vardı, kitaplar var. İsteyen gidip olabilir. Hiç sorun değildir. Ama en önemli, bir sorun düşünüyorlarsa internetten isteyebilirler, kiliseden isteyebilirler, değil mi? Biz adres vermeyelim. İsteyen bakabilir internette.
1: Evet. Ve tabii ki kiliselere gittiklerinde, Protestan kiliselerine, bir çekinmelerine gerektirecek bir durum yok. Her zaman sıcak bir şekilde karşılayacaklardır. Sorularına
0: kesinlikle,
1: İştenlikle cevap vereceklerdir.
0: Kesinlikle.
1: Onun için bu anlamda da çekinmeyin. Ön yargılarınız varsa da bu anlamda ön yargılarınızı bir kenara koyarak gerçekten ne olduğunu öğrenmek için
0: çok doğru.
1: Protestan kiliselerine gidebilirsiniz. Bir İncil okuyabilirsiniz.
0: Çok doğru.
1: Bunlar çok önemli. Çünkü neye inandığımızı ya da neye inanmadığımızı bilmek gerekiyor.
0: Çok doğru.
1: Evet. Keyifli bir programdı. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Teşekkürler.
1: Programımızın sonuna geldik. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve anlamaya çalışacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarında, bütün sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 18. bölüm 36. ayet üzerinde konuşacağız. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık veriyor. Bu sözler üzerinde konuşacağız, ayet üzerinde konuşacağız. Bu bağlamda aslında sormak istiyorum öncelikli olarak İsa Mesih'in çağında insanların Mesih beklentisi nasıldı? Çünkü bir Mesih'in geleceğinden bahsediyor ve aslında dünyasal bir krallık da bekliyorlardı. Bir kral da bekliyorlardı aynı zamanda. Bu beklentiyi önce konuşalım ve daha sonra aslında benim krallığım bu dünyadan değil ne demek onun üzerinde duracağız.
1: Evet, yani o döneme baktığımızda Yahudileri bir Mesih bekliyordu. Hı hı. Ama bu sözleri anlamak için daha geriye doğru, yani aşağı yukarı 1800 yıl gibi geriye doğru gidip İbrahim peygambere bakmamız lazım. 1000 yıl gibi geriye gidip Davut peygambere bakmamız lazım. Ve onlar neden Mesih'in daha çok yeryüzü krallığı kuracağı konusundaki beklentileri vardı. Bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yaratılış 12. bölümde Rab Avram'a, yani kutsal kitaptaki İbrahim peygamberin orijinal adı Avram, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım. Yani bunu dediği zaman Tanrı bir soy kavramı ortaya çıkıyor. Ulus yapacak. Ve seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetlerini lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Hı hı. Evet, yani ne demek istedi Tanrı İbrahim peygambere? Öncelikle onu büyük bir ulus yapacak. Evet. Yine İbrahim peygamberi Avram'ı kutsayacak. İbrahim peygambere ün kazandıracak. İbrahim peygamber bereket kaynağı olacak. Ve İbrahim peygamberi kutsayanları kutsayacak, lanetleyenleri lanetleyecek. Yeryüzündeki bütün halklar Avram aracılığıyla kutsanacaktır. İşte buradaki kutsanma ve bereket vaatleri aynı zamanda İbrahim peygambere verilen toprak vaatleriyle de ilgili oluyor. Yani ona bir toprak vaadi var. Çünkü onu çağırıyor ve başka bir yere gönderiyor. O gönderdiği yeri ona vereceğini söylüyor. Ve bunu yine daha iyi anlamak için Yaratılış 1-2 bölümlerde Tanrı'nın Adem'e yönelik soy, toprak ve kutsanma vaatlerine bakmalıyız. Hı hı. Yani günahlı Adem soyu yerine İbrahim'in soyuna yönelik ve tüm yeryüzü yerine vaat edilmiş bir toprak vaadi var. Adem'e verilen vaat nedir? Gidin yeryüzüne egemen olun. Yani bütün yeryüzünün egemenliğini verdi. Ama günah nedeniyle ne oldu? Adem bunu kaybetti. Daha sonra İbrahim peygambere belli bir yer veriyor. Yani belli bir yerde toprak vaadi veriyor. İşte Yahudiler de İbrahim peygamberin soyundan geldikleri için, Avram'ın soyundan geldikleri için onlar daha çok bu toprak vaadi üzerine odaklandılar ve orada kaldılar. Hı hı. Ama bu okuduğumuz ayetlerde yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak dediğinde burada bir ruhsal kutsama olduğunu da unuttular. Ve birinci yüzyıl Yahudiliğine baktığımızda bir Mesih bekliyor, bir kurtarıcı gelecek ve bu toprak vaadini tekrar gerçekleştirecek diye düşünüyor. Yine bu sürece baktığımızda, yani İbrahim peygamberin aldığı vaate baktığımızda bu toprak vaadi bir anda gerçekleşmiyor. Yani çıkışta Mısır'dan çıktıktan sonra işte Musa peygamber bu vaat edilen topraklara kadar geliyor ama giremiyor. Yeşu döneminde giriyor. Bir kısım toprak alınıyor. Daha sonra Davut peygamber döneminde genişliyor ve en yüksek noktasına varıyor. Ama sonra İsrailliler günah işledikleri için o zaman yargılanıyorlar, sürgüne evet. gidiyorlar, topraklarını kaybediyorlar. Ama hep bu yazılara bakarak, yani peygamberlere de bakarak, evet yani Mesih gelecek ve bu toprak vaadi gerçekleşecek diye düşünüyorlar. Ama bu düşünceleri tabii ki İsa Mesih geldikten sonra
0: beklediği gibi
1: olmuyor yani uymadığını görüyorlar.
0: Evet, o zaman baktığımızda o halkın bir Mesih beklentisi var ama daha çok dünyasal anlamda onlar için bir şeyler yapacağını düşünüyorlar. Ruhsal açıdan anlamadılar diyebiliriz. Peki burada İsa Mesih'in bahsettiği krallık nasıl bir krallık? O zaman onun üzerinde biraz konuşalım.
1: Evet, yani onlar anlamadılar. O dönemin Yahudileri bir ruhsal krallığı anlamadılar. Hı hı. Ve dünyasal vade odaklanmaların nedeni belki de sonsuz yaşamla ilgili çok fazla fikirleri de yoktu. Çünkü eski antlaşmada evet kurtuluş, vaat edilen Mesih var ama hı hı. sonsuz yaşamın ne olduğu çok fazla açıklanmamış ve vurgulanmamış. Onlar da buna bakarak sadece dünyasal olana odaklanırlar. Ama İsa Mesih geldikten sonra Tanrı'nın egemenliği ile ilgili olarak krallık sözünü kullanıyor. Ve bu bugün kutsal kitabı da biz okurken Tanrı'nın krallığı dediğimizde yani bütün evrene sahip, bütün yaratılışta mutlak iradeye sahip Tanrı'yı anlıyoruz. Ve yine Tanrı'nın krallığı dediğimizde ya da kral olan Tanrı dediğimizde aslında kutsal kitabın bu kral olan Tanrı'yı ve onun insanlarla ilişkisini ve tasarlarını anlattığını anlıyoruz. Yani tek kral var, yaratıcı Tanrı'dır. Evet. Ve dünyasal bir örnek kullanıyor. Nasıl krallar yetki sahibiyse ve mutlak yetkiye sahipse egemenliği altında olanlara Tanrı da diyor ki ben sizin kralınızım. Ve 1. Tarihler 29. bölüm 11-12 ayetlerde Ya Rab büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir Ya Rab. Sen her şeyden yücesin diyor. Hı hı. Ve burada anlıyoruz ki Rab yani her şeyin sahibi, yaratılışı sahibi ama aynı zamanda insanların ve toplumun da sahibidir. Yine bu krallık dendiği zaman İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanıdır. Hı hı. Üçüncü olarak da İsa Mesih'in tekrar gelişiyle kurulacak yine bir fiziki egemenlik var. Yani hı hı. İsa Mesih tekrar geldiğinde yeryüzünde Tanrı'nın mutlak egemenliğini kullanacak. İkinci başlıkta söylediğim İsa Mesih'in ölüm ve dirilişiyle sağlanan doğruluğun ve iyiliğin sürdüğü yetki alanına ise tövbeyle giriliyor. Hmm. Ve İsa Mesih orada diyor ki bu dünyada yani benim krallığım bu dünyadan değildir evet. dediğinde bir ruhsal krallık var. Evet. Ve İncil'deki öğretilerinde de nedir? Bu krallığa tövbe edilerek giriliyor.
0: Evet. O zaman tabii ki dünyasal olmayan bir krallıktan bahsediyor. Bu krallığı daha iyi anlamak açısından bu krallığın özellikleri nedir aslında?
1: Romalılar 14. bölüm 17. ayette şunu yazıyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği yiyecek, içecek sorunu değil, doğruluk, hı hı. esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Şimdi buradaki egemenlik kavramını yine krallık olarak ifade etmek istiyorum. Çünkü hı hı. Tanrı'nın krallığı yiyecek, içecek sorun değil, doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Bu bölüme baktığımızda o dönemde çok tartışılan bir konu vardı. Putlara sunulan kurban etinden yenilir mi, yenilmez mi hı hı. diye. Ve o zaman Pavlus'un öğretisi neydi? Yani dua ile kutsanan her yiyecek yenilebilir ama kardeşin inciniyorsa sen bunu yeme. Evet. Yani bu şekilde söylüyor ve asıl konuya yönlendiriyor. Yani yemek içmek üzerine o kadar çok tartışıyorsunuz ama hı hı. yani asıl konu doğruluk, esenlik ve kutsal ruhta sevinçtir. Yani Tanrı'nın krallığı budur. Neyi anlatmak istiyor? Doğruluk demekle aklanma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umudundan söz ediyor, barışmadan söz ediyor. Hı hı. Bu aklanma sözcüğü aynı zamanda doğru sayma olarak da çevriliyor. Tanrı insana akladı dediğinde, müjde aracılığıyla akladı dediğinde Tanrı hı hı. insanı doğru saydı diyor. Bu hukuki bir terim ve mahkemelerde kullanılan bir terim o yüzyılda. Hı hı. Ve mahkemeye çıkan bir suçlu aklandın dediğinde aklandın, yani doğru sayıldın artık anlamına geliyor. Ve bu teknik terim Hristiyanlara, yani iman edenlere verilmiş bir vaadi anlatıyor. İsa, hı hı, Mesih aracılığıyla kişi doğru sayılıyor. Yani günahkar olarak değil. Ama insanlara baktığımızda aslında günahkar. Ne diyor yine Romalılar mektupta? Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan yok. Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden tek kişi bile yok. Ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar. Engerek zehiri var dudaklarının altında. Ağızları lanet ve acı sözlerle doludur. Ayakları kan dökmeye seyirtir. Yıkım ve dert var yollarında. Esenlik yolunda bilmezler. Tanrı korkusu yoktur onlarda. Yani bu sadece İncil döneminde ya da Tevrat döneminde olan bir konu değil. Günümüzde de doğru olan bir kimse yok. Yani evet, kendi doğruluğuyla yaşayan bir kişi bile yok. Ancak işte kişi İsa Mesih'e iman ederse bu imanıyla aklanıyor ve doğru sayılıyor. O zaman bu krallığın özellikleri nedir sorunuza geldiğimde, birincisi doğruluk. Yani Tanrı tarafından doğru sayılma, Tanrı ile barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umududur.
0: Evet.
1: Ve diğeri de esenlik dediğinde, esenlik de birbirimizi geliştiren işler. Yani esenlik getiriyor, esenlik veriyor dediğimizde birbirimizi geliştiren işlerdir. Ve hemen bu ayetin bağlamında şu var, yani birkaç ayet sonra şunu yazıyor. Öyleyse kendimizi esenlik getiren ve karşılıklı gelişmemizi sağlayan işlere verelim. Demek ki Tanrı'nın egemenliği doğruluksa, hı-hı, esenlik de birbirimizle olan ilişkimiz de oldukça önemli oluyor. Bu noktada kilisenin birliği, hı-hı, önemlidir. Ve Efeslilere mektupta aslında bu esenlik getiren işlerin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Diyor ki, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün ve her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Şimdi üçüncü ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin sözü, hı hı, esenlik getiren işlerle paraleldir. Ve buradaki bu esenlik de aldığımız çağrıya uygun yaşamamıza bağlıdır. Yani Mesih'ten. Evet. Ve bu çağrı ne? Alçak gönüllü olmamız lazım. Hı hı. Yumuşak huylu olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Birbirimize sevgiyle, hoşgörüyle davranmamız lazım. Demek ki Tanrı'nın egemenliği, doğruluk, esenlik dediğimizde esenlik Tanrı'dan geliyor ama aynı zamanda bu esenlik getiren işlere yönelmemiz lazım.
0: Hı hı, evet. Ve görüyoruz ki aslında bu dünyasal krallıklar gibi bir krallık, bir egemenlik değil. Çünkü dünyaya baktığımızda daha çok sıkıntı, sorun görüyoruz. Yöneticilerine baktığımızda aslında çok fazla doğru olmayan işler de görebiliyoruz. Ama Tanrı'nın egemenliğinde aslında esenlik, huzur, doğruluk var dediğiniz gibi. Ve biz aslında o egemenliğin içerisindeysek, o esenliğe sahibiz. Ve İsa Mesih'in ölümüyle aslında onun doğruluğuyla doğru sayılıyoruz. Huzur var orada ve herkes tabii ki böyle bir egemenliğin içerisinde olmak isteyecektir.
1: Evet, ve işte bu esenlik sevinç getiriyor. Hı hı. Nedir? Bu sevinç dediğimiz zaman da aklanma, Tanrı'yla barışma ve Tanrı'nın yüceliğine erişme umuduyla sevinmek. Hı hı. Hani biz sevinç dediğimizde yaşadığımız olaylara baktığımızda bazen sevinemiyoruz. Ama, hı-hı, neye odaklıyor bizi? Evet, Tanrı seni akladı. Sonsuzlukta bak. Yani sadece bugünkü olaylara bakma. Sonsuzluğa bakarak sevin. Ve Tanrı seni kendisiyle barıştırdı. Evet. Bir çocuğu olarak kabul etti. Bununla sevin. Seni kendi yüceliğine eriştirme umuduyla sevin. Yani bu ne anlama geliyor? Biz sonsuza kadar yaşayacağız. Artık göksel, hı-hı, bedenlerimize kavuşacağız. Kavuştuktan sonra ölümsüz olacağız. Bunlarla biz sevinmeliyiz diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, tabii ki bir umudumuz var ve Rab'de her birimiz sevinebiliriz. Çünkü geçici aslında bu dünyadaki zamanımız, belli bir zamana kadar yaşayacağız. Ama Rab'de sonsuza dek yaşayabileceğimizi görüyoruz imanla birlikte.
1: Evet, yani şöyle yazıyor zaten, Mesih'in kendisi bizim barışımızdır. Yani o zaman Mesih bizim barışımızsa biz bununla sevinmemiz lazım. O yani düşmanlığı yıkmak ve bütün insanları Tanrı ile barıştırmak için geldi. Hem uzakta olanlara hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Yani esenlik bu Tanrı ile barışmaktan geliyor.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Daha sonra birçok soruyla tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan eski ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
2: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün Yuhanna 18:36 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Burada İsa benim krallığım bu dünyadan değildir diye söylüyor. Ve biz aslında ilk bölümde yani bir Mesih beklentisi olduğu üzerinde konuştuk aslında halkın. Ve İsa Mesih'in de göksel bir krallığa sahip olduğunu, krallığının bu dünyadan olmadığını konusunda konuştuk ve bu krallığın özellikleri üzerinde konuştuk. Esenlik, sevinç ve doğruluk aslında olduğunu konuştuk bu krallığın ve buradan devam etmek istiyorum ben pastörüm. Şunu sormak istiyorum, İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması beden alıp bu dünyaya geldiğinde yapıp ettiklerini nasıl etkiledi aslında? Çünkü açıkça söylüyor, benim krallığım bu dünyadan değil. Aslında insanlar öyle bir beklentisi vardı. Bu dünya ile ilgili bir krallık istiyordu. Ama bunu olmadığını söyledi. Peki bu dünyaya geldiğinde aslında yaptıklarını nasıl etkiledi bu durum?
1: Tabii ki öncelikle kendisi krallığın ruhsal bir krallık olduğunu ifade ediyor. Ve yaptığı kudretli işlerde onun dünyasal bir kral olmadığını gösteriyor. Silah taşımadı. Öğrencilerine böyle bir öğüt vermedi, yani silah taşıyın diye. Ordu kurmadı. Ya da öğrencilerine ordu kurulmasını söylemedi. Yani onun krallığı insan gücüne dayanmıyordu.
0: Evet.
1: Bu konudaki bir örnek de var. Kendisi ele verildiğinde ve işte onu tutuklamaya geldiklerinde anlatılan bölümlere baktığımızda şunu görüyoruz. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. Yani gelenler kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık var. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dost doğru İsa'ya gidip selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı. İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti. Başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. Burada kılıç bıçak olarak düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne yaptı? İsa'yı tutukluyorlar. O öğrencilerinden bir tanesi, havarilerinden bir tanesi bıçakla başkâhinin kölesinin kulağını uçuruyor. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. İşte burada bu öğretiyi veriyor İsa Mesih. Onun krallığının dünyasal bir krallık olmadığını ve aynı zamanda kendisinin ruhsal krallığını da şöyle ifade ediyor. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? 12 tümen dediğinde neyi anlatmaya çalışıyor? Bir tümen 6000 kişiden oluşuyordu o dönemde. 12.000 tümen 72.000 kişi, yani melek sayısı olarak bunu söylüyor. Sayılara çok odaklanmayalım da.
0: Evet.
1: Ama oradaki kişilere anlatmak istediği İsa Mesih buydu. Yani ben silahlarla, orduyla, topla, tüfekle çalışmıyorum bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak. Uçaklarla, tanklarla yapmıyorum bunu. Nedir? Ruhsal krallık. Demek ki meleklerin de bir yetkisi var. Benim savaşım bu orduya, ruhsal orduya dayanıyor diyor. Ve Efeslilere mektupta da Paulus ilerleyen zamanda şunu söylüyor. Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Şimdi aradan zaman geçti. Paulus vahiy aldı. Ve Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın diyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. O ne yapıyor? Bizim savaşımız insanlarla değil. Çünkü neden insanlarla değil? İsa Mesih insanların kurtulmasını istiyor. Onların kendisine iman ederek sonsuz yaşama kavuşmasını istiyor. O zaman biz insanlarla savaşıyorsak yanlış yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani savaşmamamız lazım. Ama onları kör eden, onları müjdeden uzaklaştıran konularla, ruhsal güçlerle, dua aracılığıyla savaşmamız lazım. Ve şöyle devam ediyor. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
0: Yani evet, Tanrı'nın silahları var yani.
1: Evet, Tanrı'nın silahları. Bütün silahlarını kuşanın. Ve yine o dönemdeki bir Roma askerini örnek alıyor. Ama bu Roma askerinde bulunan silahlarda silahlara ruhsal bir anlam yüklüyor. Diyor ki belinizi gerçekle kuşatın. Yani nedir? Belde silah taşıyan bir kemer yok da gerçek var. Göğsünüze doğruluk zırhı takın. Yani bu zırh nedir? Metal bir zırh değil de doğruluk zırhı. Ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Yani esenlik müjdesi, yani İncil'i vaaz etmeye hazır olun insanların kurtuluşu için. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Yani şeytanda ateşli ok var ama bizde iman kalkanı olması lazım. Yine bir çelikten ya da metalden yapılmış bir kalkandan söz etmiyor. Kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. Her türlü yalvarış ve dua ile ruhun yönetiminde dua edin diye devam ediyor. Şimdi o zaman demek ki bizim silahlarımız nedir? Yani tanrısal silahlardır. Ruhun kılıcı dedi, Tanrı'nın sözüdür. Kutsal kitapta yazılanlardır. Ve daha önce hatırlıyorum, bir kez bana sorulmuştu epey yıllar önce. İşte İncil'de kılıçla ilgili ayetler var ya da kılıç ayetleri var diyor. Yani bu kılıç ayetleri bağlamında okunmadığı, yorumlanmadığı için böyle bir anlam yükleniyor. Hatta işte Meryem'in yüreğine kılıç saplanacak dendiğinde yani orada biz gerçek kılıç görmüyoruz. Evet. Çünkü İsa Mesih birçok benzetmelerle konuşuyor. Hatta bir yerde diyor işte sineği süzer ayırır, deveyi yutarsınız. Yani biz buradan deve yutulacak anlamını çıkarmıyoruz. Yani evet. Bunun gibi olumsuz yorumlar var ama biz İncil'deki metinlere baktığımızda İsa Mesih'in ruhsal bir krallığı var ve savaşta kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır, insana karşı değildir.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih geldiğinde dünyaya sizin de anlattığınız gibi hiçbir şekilde savaşmadı. Hiçbir şekilde ordu kurmadı. Bunu da emretmedi zaten, yani savaşın, ordu kurun diye. Bu çok etkileyici gerçekten.
1: Evet, benim iman etmemdeki üç konudan sonuncusu budur. İsa Mesih düşmanlarınızı bile sevin diye öğretiyor. Yani iyi davranmaktan söz etmiyor. Bir esre bir bardak su verseniz iyi davranırsınız ama sevmeyebilirsiniz. Düşmanlarınızı sevin diye öğretiyor. Ve kendisi ordu kurmuyor, savaşmıyor ve kılıç taşımıyor. Eğer böyle olsaydı o da yalancı olacaktı diye düşünüyorum. Bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim.
0: Evet, gerçekten çok etkileyici. O zaman biz anlıyoruz ki aslında İsa Mesih gerçekten bizim günahlarımızı üzerinde aldı ve o çarmıhta bizim günahlarımız için öldü. Zaten bu amaçla geldi. Onun yaptıklarından da hangi amaçla geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet, tabii ki Tanrı'nın krallığından bahsettik ve bu krallıkta aslında Tanrı otoriter midir, nasıldır onu açıklayabilir misiniz?
1: Evet, yani şimdi Tanrı kral olduğuna göre, yine dünyasal krallara göre anlarsak bu bizim için iyi bir örnek olmaz. Yine daha önceki konuşmalarımızda Tanrı'ya babamız dediğimizde dünyasal babalarımıza göre düşünürsek belki yanlış Tanrı'yı anlayacağız. Burada da Tanrı otoriter midir dediğinde yine sözüne bakmamız lazım ve sözünde Tanrı sevgidir diyor. Yani o zaman demek ki Tanrı sevgi ise buna bağlı olarak Tanrı'yı anlamalıyız ve şöyle diyor İncil'de, kim İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu açıkça kabul ederse Tanrı onda yaşar, o da Tanrı'da yaşar. Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Yargı gününde cesaretimiz olsun diye sevgi böylelikle içimizde yetkin kılınmıştır. Çünkü Mesih nasılsa biz de bu dünyada öyleyiz. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. O zaman demek ki Tanrı'nın otoritesi dediğimiz zaman onundan bugünkü günahlı insanların yarattığı bir otoriteyi düşünmemeliyiz. Korku dediğimizde bugünkü insanlar, günahlı insanların verdiği korkuyu düşünmemeliyiz. Tam tersine bir özgürlük var. Yani korku işkencedir diyor. Evet. Evet, Tanrı'dan korkmalıyız. Yani kutsal kitapta yazıyor ama bu onun büyüklüğünü, yüceliğini görerek korkmamız gerektiği anlamını veriyor. Ve biz bunu Tanrı'nın koyduğu ilkelere göre anlamalıyız. Tanrı sevgidir. ve aynı zamanda bu yetkin olan Tanrı her şeyin üzerindedir. Yani Tanrı'nın normları vardır, kuralları, ilkeleri, yasaları Tanrı'nın kendisi belirler.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih'e iman eden birçok insanda var ve Tanrı egemen bir Tanrı, onu da görüyoruz. Peki İsa Mesih'e iman edenler bu egemenlikte bir görevi var mıdır ya da görevi nedir varsa?
1: Evet, yani bize son buyrukta verdiği bir görev var. Gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin diyor. Bunu Markos'un son bölümünde müjdeyi bütün dünyaya duyurun diyor. Yani bizim böyle bir görevimiz var ve kilise aracılığıyla bizler göksel yerlerdeki hükümranlıklara şimdiki dönemde bildiriyoruz. Dünyada da bildiriyoruz. Dünyada bildirdiğimiz zaman müjdeyi ilan ettiğimizde, yani İncil'i vaaz ettiğimizde kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşı da savaşmış oluyoruz. Ve bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani biz bu durumda yapacağımız şey müjdeyi ilan etmek.
0: Evet. Aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki bize büyük olan sevgisini görüyoruz. Tabii ki bunu en iyi gördüğümüz yer aslında çarmıh. Çünkü bizim günahlarımız için bizim çekmemiz gereken cezayı aslında İsa Mesih'in çektiğini de görüyoruz. Çok büyük bir sevgi ve merhamet sahibi. Aslında bizi çok sevdiğini anlıyoruz Tanrı'nın. Peki Tanrı kendi krallığında aslında bize olan yaklaşımı ne? Hem bize olan sevgisini daha derinden anlamak için hem de aslında krallığını daha iyi anlamak için krallığında bize olan yaklaşımından biraz konuşabilir miyiz?
1: Tabii Tanrı bizlerden oğullar ve kızlar aynı zamanda tabii ki mirasçı diye söz ediyor. Romalılar 8. bölüm 14-17 ayetlerde. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarıyız. Yani burada Tanrı'nın krallığında bize yaklaştığı şekle baktığımızda birincisi ona Abba Baba diye sesleniyoruz. Yani babamız diye sesleniyoruz. Demek ki ona o kadar yakınız. Yani bugün dünyasal bir krala ya da üst düzey bir yöneticiye efendim diyerek yaklaşırız. Saygı gösteren ünvanlarını kullanırız. Ama biz Tanrı'ya, kral olan, yaratılışın hakimi olan Tanrı'ya baba diye seslenebiliyoruz. Ve ruh bize bizimle birlikte buna tanıklık ediyor. Ve mirasçı olmak da tabii ki dünyasal bir mirastan söz etmiyor. Yani Mesih'teki mirasımızdan söz ediyor. Nedir? Mesih sonsuz yaşama sahip. O zaman demek ki biz de İsa Mesih'e iman ettiğimizde onun aracılığıyla, ondan aldığımız kutsanmayla, kurtuluşla nedir? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız.
0: Evet, tabii ki bir baba gibi Tanrı'ya yaklaşmak çok güzel ve o sevgiyi hissetmek çok değerli. Tabii ki bu krallık içerisinde tahttan da bahsediliyor. Gerçekten Tanrı bir tahta oturuyor mu? Dünyasal kral gibi, yani bir tahtı var mı?
1: Yine işte bizim anlamamız için Tanrı dünyada olan bazı unsurları kullanıyor. Yani taht da neyi ifade eder? Yani bir yetkiyi ifade eder. Ve oradaki oturan kişinin egemenliğini ifade eder. Ve yine Yaşaya bölümünde şöyle ayetler yazıyor. Her şeye egemen Rab, kutsal kutsal kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Ve hemen öncesinde Rabbi gördüm tahta oturuyordu diyor. Yani eteğinden söz ediyor. Ve biz bunlara baktığımız zaman şunu anlıyoruz ki evet, yani Tanrı'nın tahta oturması, uzun etekli giysisiyle görünmesi görkem ve yüceliğini ifade ediyor. Taht dediğimizde mutlak yetkisini ve egemenliğini anlıyoruz.
0: Evet, aslında göksel bir krallık olmasına rağmen taht demesi daha iyi anlayabilmemiz açısından mı? Dünyasal örnekler kullanıyor.
1: Evet, yani imgeleri kullanıyor ve o zaman biz anlayabiliriz. Gerçek efendi odur.
0: Tamam, o zaman süremiz sonuna doğru yaklaşırken şunu sormak istiyorum. Tanrı'nın egemenliğinde bu krallıkta olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor aslında? Çünkü Yaratan bir tanrı var. Aynı zamanda bizim kralımız olan bir tanrı var. Egemenimiz olan bir tanrı var. Ve bu krallık içerisinde olabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Belki merak eden dinleyicilerimiz vardır.
1: Yani bu program boyunca sık sık söylediğimiz gibi İncil'e güvenmeliyiz. Ve orada yazılanlara iman etmeliyiz. Tövbe etmeliyiz. Şöyle yazıyor: Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Ben de sevgili dinleyicilere şunu söylemek istiyorum. Zaman doldu. Tanrı'nın krallığı yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu size kurtuluş getirecek.
0: Evet, son olarak aslında İsa Mesih'in krallığının bu dünyadan olmaması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Çünkü zaten bu programın amacı aslında toplumda bilinen İsa Mesih'in kimliğinin gerçekte aslında İncil'de, kutsal kitapta ki açıklanış şeklinden farklı olduğu. Bunun yerine bu programda İsa Mesih'in gerçek kimliğini göstermeye çalışıyoruz. Onun için onun kimliğiyle ilgili ne anlayabiliriz krallığının bu dünyada olmaması açısından?
1: Hani o Rab'dir ve ruhsal kral olarak uluhi kimliğe sahiptir. Ve yine vahiy bölümlerinde şunu yazıyor. Ben de son olarak onları söylemek istiyorum. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin.
0: Amin. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum İsmail Bey size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve sosyal medya hesaplarından bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.